Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.

İçindeyim of. Ne zaman güneş doğacak bilmiyorum. Hani mavi denizler vardı, mor dağlar. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bütün şarkılar gibi kederli. Sokaklar, caddeler, evler boş. Yüreğim boş. Sen yoksun, gittin gideli. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bir şarkı var, bir şarkı var.

değdiği ışıkla. Gel o şarkıyı beraber söyleyelim. Tut ellerimden, beni aydınlığa çıkar. Tut ellerimden, beni aydınlığa çıkar. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bildiğim bir şarkı var. Gel beraber söyleyelim. Tut elimden, mavi denizlere, mor dağlara beraber gidelim. Bildiğim bir şarkı var, tüm güneşleri doğurtacak, tüm ışıkları yakacak. Gel

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

Sen her gece koyun koyun uyudun. Uğruna ölümü göze alıp gözlerinde boğuldun. Sen gözümden sakınıp hayalini kurdun. Ben mi tek kurşunla tam göğsünden vurdum.

beni terk etmenin, beni terk etmenin zamanımı yuttu. Beni terk etmenin, beni terk etmenin zamanımı.

0: Beni terk etmenin, beni terk etmenin zamanımı yuttu. Beni terk etmenin, beni terk etmenin zamanımı yuttu.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece, yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz.

0: yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Bir gün beni anlarsın, orada burada sorarsın. İçin için yanarsın mezarıma gelince. Hıçkırarak ağlarsın, karaları bağlarsın. Kalbinden, kendinden utanırsın senin için ölünce. Ah, ah, senin için ölünce.

0: Jonathan.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Beş açı.

0: Hazırsanız başlıyoruz, ye ye. Hazırsanız başlıyoruz, hazırsanız başlıyoruz, ye ye. Hazırsanız başlıyoruz, hazırsanız başlıyoruz, ye ye. Hazırsanız başlıyoruz, hazırsanız başlıyoruz, ye ye. Hazırsanız başlıyoruz, hazırsanız başlıyoruz, ye ye. Hazırsanız başlıyoruz, hazırsanız başlıyoruz, ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bizi ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum, duma duma dum. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söylemeye falan. Rap tarzında biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler neler, bak ne var, bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Bu arada günaydın, Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda... Tolga dünyasındasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş hava su, sonra bol gıda gelir. Şey değil mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha, reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç hem yakışıklı hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga ben. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliğin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehri olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım. İşte tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya işte, Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan. Toplu yemek işte, ne bileyim, dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimiz Allah rahmet eylesin, cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için Yağmur Yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle beraber, hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya.

Soruyorum tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası, limonu biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: sana.
1: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gidip çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Tolga Dünyası.
5: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
6: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canlarım benim, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun inşallah. Bir de bu günaydının yanına, bir de bu hayırlı sabahların yanına, bir de bu sabah şerifleriniz hayır olsunun yanına, bugün özel bir de hayırlı, bereketli, uğurlu cumalar olsun inşallah. Hayırlı, bereketli cumalar değil mi? Güzel cumalar olsun değil mi? Cumamız mübarek olsun değil mi? Cumamız güzel geçsin, hayırlı geçsin, bereketli geçsin değil mi? Cumamız bize bereket getirsin, uğur getirsin, hayır getirsin değil mi? Hayırlı, bereketli cumalar olsun. Bir de biliyorsunuz ki özellikle cumanın yani haftanın en çok mesaj gönderilen günü cumadır. Cuma mesajcıları şu anda henüz mesaiye başlamadılarsa bak ayıktırmış oldum, ne güzel. Hemen hatırlayın ya. Hemen hatırlayın tabii ki. Doğru ya. Vallahi biz nasıl atladık ya? Nasıl biz hayırlı cumalar yazmadık ya? Tabii canım, hayırlı cumalar candır. Hayırlı cumalar yazman olur mu ya? Cumamız mübarek olmasını yazman olur mu ya? Hayırlı cumalar mesajcıları. Haftanın her perşembe akşamından başlarlar. Perşembe gecesi ve cuma günü ta ki öğlene kadar böyle tabii. SMS de mesajla. Ya muhtemelen depolarında bir cuma mesajı kalıpları vardır. Yani yok durduysa bile hayırlı cumalar, bereketli cumalar, cumamız mübarek olsun, dualarımız makbul olsun gibi gibi böyle şiirsel şeyler yazarlar. Hadi bu eyvallah. Bana da geliyor, şirket telefonumuza da geliyor. Ama şöyle bir olay var. Yani daha sonra karşılaştığımız arkadaşlar, ay Metin Tolga, sana her hafta cuma mesajı gönderiyorum, hiç dönmüyorsun ya. Tamam da bana göndermiyorsun ki. Sen şeye gönder, otomatikman hepsine gönder diye bir seçenek var galiba. Herkese gönderiyorsun abi. Özellikle orada sayın saygıdeğer mübarek Tolga kardeşim yazmıyor ki. Veya Tolga abim, Can Tolga falan yazmıyor ki herkese. Yani genelleme, cumamız mübarek olsun. Şimdi ben de buradan dinleyiciye şey mi diyeyim mesela? Tüm dinleyiciye hayırlı cumalar dedim ya. Bundan sonra yolda pazarda gördüğüm dinleyici, ayıp ediyorsun, ben hayırlı cumalar diyorum, sen bana gel. Olur mu lan? Özellikle ismi özel söylersem olur. Buradan sevgili Kamil kardeşime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. He. Bu arada Kamil diye birisi yok. Kamil bir hayal ürünüdür. Sevgili Kamil kardeşimin cumasını hayır ediyorum, mübarek ediyorum. Sevgili Kamil kardeşimin gözlerini öpüyorum. Dualarda ve tövbelerde buluşmak dileğiyle hayırlı cumalar. Ya tamam, güzel bir şey. En azından konuyu biliyorsunuz. En azından cumanın feyizini biliyorsunuz da. Mübarekler, hayırlı cumaların mesajının yanı sıra sizi cemaatte de görmek isteriz. Sizi kubbe altında da görmek isteriz. Sizi abdest şadırvanında da görmek isteriz. Sizi saflarda da görmek isteriz. Sizi niyette de görmek isteriz. Sizi selamda da görmek isteriz. Kıyamda da görmek isteriz. Rükuda da, secdede de görmek isteriz ya. Madem konuyu biliyorsunuz. Namazda da görmek isteriz, camide de görmek isteriz ya. Mescitte de görmek isteriz. Hayırlı cumalar, cumanın bereketi, rahmeti, hidayeti üzerimize olsun. Tamam da. Cuma hayırlı olması için bizim de hayırlı olmamız lazım değil mi? Tamam da mübarek, bizim de mübarek olmamız lazım. Getirdim koydum.

artık yaz mevsimine girmiş bulunmaktayız. Yazın piyasa cıvıl cıvıl. Özellikle bizim Adem abinin, Adem babanın piyasa var ya, acayip güzelleşmiştir ha. Adem abi yılın 12 ayı, yılın 4 mevsimi, hem sonbaharı hem kışı hem ilkbaharında görevinin başında, ama yaz mevsiminde ayrı bir görev yapıyor Adem baba. Biz Adem babayla yıllar önce, 20 yıl öncesinde o programımızı dinlerken tanıştığımızda, o dönemler bize Çeşmeli plajından, Çeşmeli sahilinden durumu, gündemi bildiriyordu. Ve yıl oldu 2026, Adem baba hala Çeşmeli plajında, hala Çeşmeli sahilinde Liparislere bağlı plajlarda görevini icra ediyor. Evet evet, dönemsel olarak da Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi Liparis Sansti'de, kapıda. Bir bakıyorsunuz peyzajda, bir bakıyorsunuz havuzda, bir bakıyorsunuz dairede, binada, yönetimde, her yerde. Biz ya, tabii canım ya, sevdiğimiz saydığımız bir abimiz. Biz 20 yıldır tanışıyoruz. Ara ara böyle ziyarete gittiğimiz dönemler çok oldu. Hatta böyle uzun süreli tatillerimizde de sık sık görüşüp selamlaştığımız. Hatta en son geçtiğimiz günlerde Mersin'e geldiğimizde ilk ziyarette gittiğimiz. Ve belki de siz bu programın tekrarını dinlerken yine dizinin ucunda olacağımız, dizinin dibinde olacağımız Adem babamız ya. Adem baba. Ve Liparis Sanste ekibine buradan bir kere daha selam olsun. Adem baba ve iş arkadaşları kimler bunlar? Reşitler var, iki tane Reşit var güvenliğe bakan. Hakan var, Veysel var, Abdullah dayı var yine peyzaja bakan. Rıdvan baba var havuza bakan. İsmini sayamadığım tüm dostlar ve bu ekibin başı Bozan Müdür. Bozan Müdür ve ekibi. Adem baba, güvenlik Hakan, güvenlik Reşolar, Veysi, Muhammed dayı ve tüm dostlara bir kere daha selam olsun. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi, Liparis Sanstı sitesi ve Liparis Park emekçileri ve tüm bölgedeki, civardaki tatil beldeleri, tatil evleri, tatil köyleri, selam olsun. Güzel bir yaz olsun. İnşallah.

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Duydunuz değil mi? Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Mersin FM
3: 104.6.
0: Duydunuz değil mi? Şu an Mersin FM radyosundasınız.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Duydunuz değil mi? Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yağmur Catering yemekçilik. Yağmur Catering yemekçilik biliyorsunuz kahvaltı ve sulu yemek salonu.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yağmur Catering yemekçiliği biliyorsunuz hem hijyenik tertemiz, hem kaliteli hem güvenilir, hem doyurucu, hem lezzetli, hem ekonomik. Evet evet, bak slogan şöyle.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz değil mi? Kaliteli, lezzetli, doyurucu ve ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Bu mu? Hayır, tabii ki de bu değil. Tabii ki de bu değil. Bir de şöyle bir kampanya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Yağmur Catering Yemekçilik'ten az az ye, bol bol öde değil. Bol bol ye, lezzetli lezzetli ye, doyana kadar ye. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Üstelik her cuma yemeklerin yanında bir de tatlı ikramımızdır. Ya. Hepsi birden 200 lira ha. Hepsi birden 200 lira. Yani 3 çeşit yemeği yiyorsun limon biber ekmeğiyle beraber. En son bir de tatlı ikram ediliyor, hepsi 200 lira söyleyeyim sana.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bak ana yemeği diyor, pilavı diyor, salatası diyor. Limonu, biberi, ekmeği diyor. Hepsi birden sadece 200 lira diyor. Bir de cuma günlerine özel tatlı ikramdır diyor. Bak ana yemek, pilav, salata, limon, biber, ekmek 6. Bir de tatlıyla beraber 7 çeşit yemek sadece 200 lira ya. Ya şu an gidip de bir pastaneden bir sütlü tatlı yemeye kalksanız zaten 200 lira. Yağmur Yemekçilik'te sütlü tatlı 200 lira. Yanında 3 çeşit yemek, limon, biber, ekmek de hediye. Mesela bak. Mesela bak. Tabii ya. 200 liraya ne oluyor burada ya? Bol bol yiyorsun, az az ödüyorsun. Yağmur Catering Yemekçilik. Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postanenin hemen yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesajını gönderip sipariş verebilir, bilgi alabilirsin. Üstelik bugüne özel şok kampanya. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et, direkt mesajı hayırlı cumalar yaz, tatlı hediye gelsin. Hadi bakalım. Hadi. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsun şu an. Takip edip direkt mesajla hayırlı cumalar yazıyorsun. Hemen tatlı ikram ediyorlar sana. Gidip selam aleyküm Instagram'dan hayırlı cumalar yazmıştım diyorsun. Tatlını sana veriyorlar. Beleş, bedava, hediye ikram.

Günümüz aydın, hayırlı bereketli, cumamız hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Yani şimdi yanlış anlaşılmak da istemem bu arada. Yani tabii ki de cuma mübarek bir gün, hayırlı bir gün. Tabii ki de hayırlı cumalar mesajı göndermek de güzel bir şey. Yani neden olmasın, insanları mutlu etmek, değer vermek insanlara, ama bunu yani sadece cuma mesajına indirgemek de hani ne bileyim. Hani böyle sosyal medya çıktı, hani böyle WhatsApp çıktı, durum çıktı, Facebook paylaşımı çıktı falan. Hani olay orada ilerliyor. Bu arada bir şebeke var, bir çete var, sadece cuma değil. Yani mübarek günlerin hepsinde. Mesela ne var şimdi baktığımız zaman işte. İlk böyle yeni yılda başlıyor. Yıl yeni yılda başlıyor ya. Hemen mesaj mesela iki gün öncesinden. Yeni bir yıl, bize hayır getirsin, mutluluk getirsin, happy new year falan diyor. Bu şebeke böyle öyle yapıyor işte, kendi görsellerini, videolarını falan böyle hemen paylaşıyor birçok insanla. Muhtemelen rehberindeki herkesle. Aradan zaman geçiyor işte, hemen unuttuğumuz şey var mı bilmiyorum, sevgililer günü. Hemen orada da piyasaya çıkıyor. Vay sevgililer günü şöyle böyle falan paylaşıyor. Kadınlar gününde çıkıyorlar. Kadınlar çiçektir. Kadınları üzmeyelim, kadınları sevelim, sayalım. Yine bir paylaşım. Sonra hemen akabinde... Kadınlar gününden sonra ne var? Nevruz vardır herhalde. Mart'ın sonu muydu? Orada da yine paylaşımlar. Nevruz ne güzel bir gün. Harika bir gün. Sonra 1 Mayıs İşçi Bayramı. Birden böyle bir şey oluyorlar. 1 Mayıs, 1 Mayıs. Sonra Anneler Günü, Mayıs'ın ikinci haftası. Anneler, cennet annelerin ayaklarının altındadır. Annelerimizi sevelim diye böyle videolar, paylaşımlar falan filan böyle. Sonra işte ne varsa, Ramazan giriyor, Ramazan geldi, 11 ayın sultanı mübarek olsun. Sonra bayram geliyor, 11 ayın sultanı, aziz mübarek Ramazan ayının bayramı. Sonra kurban bayramı falan, bir de aralardaki mübarek günler. İşte Berat Kandili, Kadir Gecesi, Miraç Kandili ve Gayip Kandili falan, hepsinde böyle şebeke çıkıyor piyasaya. Sanarsınız ki bunların hepsi aynı evde yaşıyorlar. Birbirlerine size alo Kadir ölüp gönderdi mi lan mesela? Öyle bir düşün. Ya bir de ben genelleme yapmıyorum, hepsi için söylemiyorum ama bazen böyle bana gönderen arkadaşlar var işte, özel gün mesela. Atıyorum Ramazan ayı işte. Karşılaşıyorum, mesaj geldi falan. Niyetli misin? Yok baba, ben tutamıyorum ya.

olayı şeyinden bir yerinden kavruyor yani. Bir yerden şey yapıyor yani, konuya hakim. Hani özel bir gün olayını anlamış, anlatabildim mi? Güzel bir gün insanlar bunu yapar anlamında böyle. Şimdi bu saydıklarım yılda bir sefer olan olaylar, bir de her hafta olan 50 kere. Düşünsene, bir yılda 50 kere her hafta. Özellikle o günü bekliyor ya. Yani mesela insanlar böyle...

Şeyden ama olmaz ya kutlu bayramı. Sadece doktorlar olur ya. Bir düşünün ya, ne olabilir bugün özel orman günü. Orman günümüz kutlu olsun. Şimdi büyük kurumsal firmalarda zaten bunu takip eden bir ekip var. Halkla ilişkiler uzmanı deniyor bunlara. Onlar özel günlerde özel tasarımlar, özel paylaşımlar yapıyor. Bunun karşılığında para kazanıyor adam. Yani. Bu adamın işi bu. Öğretmenler gününde öğretmenlere özel indirim. Tıp bayramında sağlıkçılara özel indirim. Hemşireler gününde hemşirelere özel bir kampanya gibi. Ya bunu organizasyonunu yapan birim var, anlatabildim mi? Ama bu bahsettiğim kesim... Hayırlı cumalar. Cumamız barak olsun. Alo, niye mesaj vermiyorsun? Tabii ya. Bir de şey olay, bunların içerisinde takibe takip, beğeniye beğeni falan da var ha. Ben seni takip ediyorum, sen beni niye takip etmiyorsun? Ya işte artık olay böyle oldu, anlatabildim mi? Bundan 40 sene öncesinde ben sokağa, çarşıya, pazara, caddeye çıktığımda gördüklerime selam verdim. Selamün aleyküm baba. Hayırlı sabahlar baba. Hayırlı işler baba. Ama şimdi bunu bir tuşla yapanlar var, hayırlı cumalar. O da bir şey mi? Aramızda bazıları bunu mikrofondan yapıyor. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar hepinize. Alayınızın cuması mübarek olsun. Günaydın.

0: işte molamızın zamanı gelmiş. O zaman molaya gidelim. İhtiyacımızı giderelim. Çayımızı alalım, gelelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor.

0: hiç anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
3: Vur gelsin.

Ve işte devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar demiş miydik? Hayırlı işler, bol kazançlar demiş miydik? Hepsinin önemlisi bugün cuma. Hayırlı cumalar demiş miydik? Ha? Hafta sonuna adım adım yaklaşıyoruz demiş miydik? Yani böyle bence çalışan kesimin en çok o sevdiği günlerden bir tanesidir cuma. Bence özellikle beyaz yakalılar. Neden özellikle beyaz yakalılar? Çünkü hafta sonunun mesaisi olma ihtimali olan kesim. Yani şimdi petrol istasyonu çalışanı çok fazla cumayı önemsemez. Neden? Çünkü hafta sonu kapalı değiller. Yani daha buna benzer. Yani hem hafta içi hem hafta sonu, hem gece hem gündüz faaliyette olan birçok sektör var. Yani Tolga'cığım bizden fark etmiyor, hafta içi hafta sonu yok ya falan diyen birçok insan olduğunu biliyorum. Ama özellikle böyle büyük kurumlarda, kurumsal firmalarda çalışan beyaz yakalılar var ya. Ya işte ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde çalışanlara beyaz yakalı diyorlar. Hani böyle odası olan, masası olan, bilgisayar olanlara. Hani böyle arada bir toplantı oluşturanlara, arada bir çevrim içi bağlantı yapanlara, işte arada bir böyle teklif hazırlayanlara, sunum yapanlara. Hani kurumsal firma diyoruz hani. Hani bunun içerisinde devlet daireleri var mesela, memuru var, kamu personeli var, büro personeli var. Evet evet, hafta sonu mesaisi, bankacılar var en basit ya. Tabii canım ya. İşte onlar mesela cumayı çok sever. Neden? Çünkü cuma dediğin zaman haftanın son günü. Cuma dediğin zaman artık hafta sonuna şey yapılmıştır. Kanca atılmıştır yani. Hatta şey yapanlar, vallahi senin işin bugün yetişmez. Sen bence pazartesi gel harbiden deyip de böyle o gün iç iş yapmayanlar da var. Vallahi biliyorum bugün cuma. Sistemler yavaş inerliyor. Hava da sıcak ya. Sıcak olunca internet yavaşlamış. Sistem yok. Cuma günü ya. Hatta biliyorsunuz cuma günü öğleden sonraları biraz daha rehavet çeker. Şey var, hala var mı böyle? Ben oradayken Mersin'de Atatürk Caddesi'nde belediye oradaydı o zamanlar, taş bina.

bando yürüyüş yapardı. Cuma günü 2'de falan böyle. Büyükşehir bandosu. Belediyenin önünde yürüyüş bitince İstiklal Marşı okunurdu. Değil mi? Okullarda da böyle. Sabahçılar pazartesi sabahı, öğrenciler cuma günü okul çıkışında, değil mi? Çünkü o öğlenler zil çalıyor, dağılacak. Hani hafta sonu geldi anlamında. Öğrenciler toplanıyor, müdür geliyor ya da müzik öğretmeni. Rahat rul, rahat rul. Korkma, sönmez. Bayrak göndere çekiliyor falan. İşte bu şeyin farkındalığı. Cuma'nın hafta sonu geldiğinin farkındalığı. Yani gurur verici bir durum tabii ya. Yani bir yandan da hafta sonu tatili muhabbeti. Tabii canım, bugün ofislerde, bürolarda fix konu hafta sonu ne yapıyoruz bro? Hafta sonu ne yapacağınız bro? Havuza mı gideceğiniz, denize mi gideceğiniz, yaylaya mı çıkacağınız? Evden çıkmayacağınız, balkonda mı güneşleneceğiniz? Terasa mı çıkıyorsunuz, damda mı güneşleniyorsunuz, ne hallediyorsunuz ya? Mersin'de konu bu. Hafta sonu ne yapıyoruz? Bir de böyle iş arkadaşlığını sosyal arkadaşlığa taşıyan kesim de var ise çok daha mükemmel, değil mi, öyle bir şey olacak? Yani iş arkadaşlığını sosyalliğe taşımış. Yani iş yerinde sabah 9 akşam 6 görüştüğü yetmiyormuş gibi. Bir de akşam ne yapıyoruz buna? Akşam yeni bir mekan açılmış, bir after yapar mıyız, bir kayar mıyız, ne dersin ya? Hafta sonu ne yapıyoruz buna? Ya bizim eniştenin yazlığı var, ben oraya gideceğim, sen de gelin mi ya? Enişte beni çağırdı, sen de gel. Valla piyasa var, ortam var ha. Burada var ya, yemin ediyorum cıncık gibi, jellom gibi. Hafta sonu plan programı. Bro ne yapsan ya, denize mi gidelim? Vallahi biraderim, ben diyorum ki yapraklıya gidecek mi acaba? Yok ya, şey en güzeli bak, ince kum var, mükemmel bir deniz var, cam gibi ya. İnsandan aşağısına denize gidilmiyor ha. Yani eğer ki iş arkadaşlığını sosyalliğe de taşıyorlarsa, brom ne diyorum biliyor musun? Cuma akşamından çıkalım diyorum. Bak böyle tüneller, köprüler, yeni yollar da yapıldı. Bir Alanya yapar mıyız ya? Bir Sidemi de yapar, Manavgat yapar mıyız? Ne diyorsun? Bak cumartesi sabah erken çıkalım yola, tamam mı? Bir Side yapalım ya. Bak bende çadır var, kamp sandalye, sende de varsa. Ne diyorsun, bir Antalya mini tatil bro. Evet, tatilli ondanlı yani. Ne diyorsun? Sallan gel. Böyle bu konuşulur abi. Ya hatta bunu hafta içinden konuşmaya başlamışlardır. Cuma günü double check yapılır. Double check, tamam mıyız, okey miyiz? Merve Sunan'a da haber verdin mi? Aa süpersin. Ben de Pelin Su'ya söyledim, o da gelecekmiş. Dört kişi baba arabada. Pelin Su dedi, bir de arkadaşlar varmış da yok dedim ya, ne gerek var. Ha şimdi o gelirse bir de bizim Kamil'i çağıracağız. Ol boş. Evet evet, ondanlı. Ne diyorlar buna, çiftli date. Onunla böyle gitmeli gelmeli. Tatil kafası baba. Evet evet, iş arkadaşlığını sosyal arkadaşlar taşıyan insanlar. Onların en sevdiği gün. Peki bu kesim de hayırlı cumalar mesajı gönderiyor mu? Hayır. Hayırlı cumalar mesajı gönderen kesim, yani artık sosyalliği biraz daha zayıflayan, hani artık böyle iş hayatında da çok fazla mutlu olamamış, sosyal çevresi çok olmayıp da, şimdi ben bunları söylüyorum da, inanılmaz sosyal olup cuma mesajı yazan biri, sen ne biçim konuşuyorsun lan, hayır, aman dur, aman günaha girmeyelim, dur, yok yok, hayırlı cumalar mesajı gönderen insanlar çok duyarlıdır, çok kaliteli insanlardır. İyidir, güzeldir, hoştur. Onlar Allah'ın yarattığı seçici kullarından. Onlar heykeli dikilesi insanlar. Cuma'da mesajı gönderenler, inan diyorum, parti kursunlar, oy verim. Hepsini birden verim. Yemin ediyorum. Yani kız olsan var ya, yemin ediyorum cuma mesajı gönderenlere direkt ben de... Hayırlı cumalar mesajı gönderen arkadaşımı görünce omuzumda taşıyasım geliyor, harbiden diyorum. Ya evlerine gidip evlerini temizleyesim geliyor. Tabii ya. Hayırlı cumalar mesajı gönderen insanlar candır. Onlar nesli tükenmekte olan insanlar. Korumaya alınmaları gerekiyor. Devlet tarafından maaşa bağlanması gerekiyor. Devlet nişanı verilmesi gerekiyor. Madalya. Tabii ya. Tabii canım ya. Cuma mesajı gönderenler iyi insanlardır. Sevin onları. Tabii canım, öpün başınıza,

değerlendiriyor. Biz bir kere bile dönüp eyvallah bro yazmıyoruz ya. Bir kere bile dönüp sağ ol kardeşim senin de demiyoruz ya. Hayırlı cumalar mesajını yazmak için ne fedakarlıklar yapıyor. Gecesini gündüzüne katan var, gözlerini milletenler var. Hayırlı cumalar mesajı deyip geçmeyin.

0: Na na na na na na na na na na na na. Şimdi her şey iyi güzel hoş da biz de burada bir iş yapıyoruz. İşimiz tabii ki de konuşmak, insanları mutlu etmek, insanlara keyifli zaman geçirtmek, günü hazırlamak ama bir işimiz daha var.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Tabii ya, programımızı sunan bir firmamız var, programımızı sunan bir sponsorumuz var. Bunu sizlere duyurmak, bunu sizlere tanıtmak. Öncelikle 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine, tüm Mersem dinleyicilerine, tüm Mersin halkına, tüm Müslümanlığa, İslam alemine ve insanlığa hayırlı cumalar.

0: zamanda. Yağmur Catering Yemekçiliği diyor ki,
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: İş yerlerine diyor, tabildot usulü diyor, yemek servisinde diyor.
2: Teşekkürler.
0: Yağmur Catering Yemekçilik diyor yahu.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa diyor, siz de onlara diyor kaliteli yemek verin diyor ya. Bakınız, hem hijyenik tertemiz, hem güvenilir taş gibi, hem lezzetli, hem bol bol doyurucu, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. Üstelik cuma günleri, üstelik cuma günleri yemeğin yanında tatlı ikram. Üstelik Instagram'dan şu an itibariyle, bugün itibariyle, cuma sabahı itibariyle Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip direkt mesajı hayırlı cumalar yazan herkese, bir kişiye, üç kişiye, beş kişiye değil, Yağmur Yemekçiliği Instagram'dan takip edip de hayırlı cumalar mesajı yazan herkese Cumali Usta'dan tatlı ikram. Evet. Hayırlı cumalar yaz, git tatlını al. Hayırlı cumalar yaz, git tatlını ye. Instagram Yağmur Yemekçilik. Hayırlı cumalar yaz, git tatlını götür baba. Yağmur Catering Yemekçilik, tırma sanayi sitesi, sosyal tesisleri, postane yanında. Zaten Instagram'dan takip edersen görürsün.
3: Bakmıyorum artık kimsenin ne dediğine. Ne dediğine, hiçbir şey yapmadan insanları kudurtmak. Bayılıyorum şu yeteneğine.

0: Molaya gidiyoruz. Mola verelim, ihtiyacımızı giderelim, çayımızı alalım, sonra dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, buralardayız. Birkaç dakikaya geliyoruz, hemen geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

kadar. Ne de olsa hep damar, full damar, işte o kadar. Ne de olsa.

7-24 arabesk, 24 saat arabesk. Ne de olsa hep damar, full damar. Ne de olsa damar denince damarın tek adresi. Mersin FM 104.6. Tabii ya, Ankara havası, Ankara'nın bağları, oynat moynat falan, bunlar da bir yere kadar değil mi ya? Bir de hayatın gerçekleri var. Bir de hayatın aşkı var. Bir de hayatın terk edilmişliği var. Bir de hayatın aşk acısı var. Bir de hayatın reddedilmişliği var. Bir de hayatın acımasızlığı var. Bir de hayatın çiğneyip tükürmesi var. Bir de hayatın arada aşkı bulamayanı var. Bir de hayatın mutsuzu var. Bir de hayatın bahtsızı var. Hayatın ta kendisi dediğimiz olayların tamamı ve daha fazlası arabeskte birleşir ya. Damarsa damar, işte o kadar ya. 7-24 arabesk, 24 saat arabesk ya. Damar denince damarın tek adresi Mersin efendim. 104.6. Benden de acayip damarcı olurmuş ha. Ulan arkadaş, her şeyimi yakıştır be diyor adam. Her şeyim elimden gelir be.

Güzel, her şey yolunda. O zaman bir de size bu güzel damar şarkılı. Yani az önce gördünüz, bunu da yapabilirim yani istesem. Elimden her iş gelir Allah'ın izniyle. Ama yine de sizinle, sizi, beni, bizi, hepimizi ilgilendiren bir konuyla paylaşmak istiyorum. Bakınız, bu mevzu yine sosyal medya ile alakalı, yine sanal medya ile, aslında teknoloji ile alakalı. Yapay zeka, yapay zeka diyoruz yani sürekli. Hani yıllar öncesinde filmini izledik, hatırlarsınız. Özellikle benim kuşağım çok iyi hatırlar ama benim kuşağımın dışındaki insanlar da yeni nesilde tekrarlarını falan izliyorlar ve beğeniyorlar. Kemal Sunal filmleri. Kemal Sunal biliyorsunuz bir döneme damga vurmuştur. Hala isminden söz ettirir. Hala bir markadır, hala devdir, hala efsanedir. Hala büyük insandır, büyük adamdır. Hala hayır duası alır. Hala dizileri yayınlanır, ilk günkü gibi izlenir. İşte o filmlerinden bir tanesinde Japon işi vardı biliyorsunuz. Fatma Girik'le başrollerini oynuyordu. Fatma Girik'e aşık oluyor. Fatma Girik orada aktris olarak ünlü, şöhret birisi. Bizimki orta direkt bir vatandaş Kemal Sunal. Tabii ki de kadın buna şey yapmıyor, sevmiyor. Yani biz aynı kulvar insan değiliz diyor. Sonra bir zamanın birinde bir Japon'la karşılaşıyor. İyilik yapıyor Japon'a. Japon da diyor ki sen iyi bir insansın diyor. Japon Japonya'ya dönüyor. 1980'ler 90'lar ha. Sonra buna bir koli geliyor. Kolinin içerisinde bir robot. Hani film icabı. Robot Fatma Girik'in robotunu yapmış adam. Fatma Girik yani kodlamış, demiş ki sen gideceksin, o adamın hanımı olacaksın. Genç, her şey olacaksın. Kadın olacaksın demiş ya, ne isterse yapacaksın falan. Buna benzer bir senaryo var, tamam mı? Hani insansı robot diyebiliriz. 1980-90'lar diyorum ya. Şimdi hangi yıldayız? 2026. Demek ki gelecek görülmüş, o yıllarda yapılmış. Devamını biliyorsunuz filmde neler oldu. Hatta yine film icabı, gerçek değil tabii ki. Hatta robota duygu falan da yüklemiş.

Robot da işte aşık oluyor falan, böyle bağlanıyor. Sonra kendini damdan atıyor, patlıyor falan. Buna benzer hikaye. Peki bunu niye anlattım? Yıl olmuş 2026, insansı robot pazarı diye bir haber var. İnsansı robot ya. O zamanki hikaye çok farklı senaryo. Şimdi insansı robot, yani şimdi biz görüyoruz. Haberlerde görüyoruz, fuarlarda görüyoruz. Dinlenme tesislerinde robotlar servis yapıyor ama tabii ki de servis yapmıyor. Yani şey yapmıyor, efendim hoş geldiniz. Buyur, ne vereyim abi, şöyle güzel bir ortaya karışık yapayım. Değil abi. Bir tane motor, ya bunu bizim sanayideki Amitus'ta da yapar. Projeyi çizin, atmaca torunu Amitus'ta verin, yapar. Bir tane robot, tamam mı? Bir sağ, bir de sensör yapmışlar. Sürekli gidip geziyor. Yani şöyle... Boşlarını bırakıyorsun, mutfağa kendini götürüyor, işte yazılmış yazılım. Ya robot süpürgenin değişiği ya işte. Ya da işte oradan garson veriyor, diyor ki bu basıyor ya 5 numaralı masa diye, yolu işte kaydırıyor. Hani bizim garsonlar gibi olamaz. Adam başları al, abime şöyle güzel bir çay getir, abim nasıl, lezzetli miydi? Bir çiğ köfte ikram edeyim mi abime? Abim benim, belime dolar. Bu kadarını yapamazlar tabii, ya nereye yapıyor? Öyle bir şey yok. İnsansı robot. Ya bunu tabii herkes türlü türlü kullanabilir. Yani şu an birçoğunuzun aklına birçok şey gelmiş olabilir. Mesela esnaflar şey diyebilir. Ha be, bize de insansı robot lazım ya. Sıkıldık insanlardan ya. Robot olsa var ya ne güzel. Oğlum gel bana oradan masaj yap bakayım biraz. Oğlum çayı demledin mi lan? Robot oğlum bak çayı çok dem, çok dem koyuyorsun. Bak aşağı. İnsansı robot pazarı. Tabii herkes kendine göre yanıtacak. Mesela bir tane şey der. Vallahi mı? Tam insansı mı ya? Tam kadın gibi oluyor mu? Herkes kendine yanıtacak. Yapay zeka alanındaki ilerlemeler ve düşen üretim maliyetleri. Yani diyor ki artık yapay zeka diyor, ilerledi diyor. Ve maliyetler de düşüyor her geçen gün diyor. Ya bırak ya. Bizim sanayi Davut Usta'ya söyle vallahi yapar. İnsansı robot sektörüne yönelik yatırımları yeni bir boyuta taşımış. Ya bırak yeni boyuta, atmaca torna diyorum, ver ona. Yapar ya. Fiziksel yapay zeka yatırımları 6 milyar doları aşarken... Düşün. Ya ne 6 milyar doları? Bizim Mehmet Usta'ya 600 dolar verin, size var ya 2 tane. 600 dolara 2 tane yapar ya yapay zeka. Biri sarışın, biri esmer. Al hadi. 600 dolara yapar ya. Finans devleri ve analistler bu kategoriyi yapay zeka devriminin en büyük pazar fırsatlarından biri olarak nitelendiriyor. İnsansı robot ya, yani normal bildiğin. Hani gidip çamaşır makinesiyle selamünaleyküm baba ben bir robot alacaktım da kaç çekiyor bu? Nedir abi bunun değişeni falan var, kaç basıyor abi bu, yani şey mi kullanımı falan nedir? Ya dur ya, ben evine henüz robot süpürge almamış bir adamım. Ben mutfak robotu tabirinden nefret eden bir adamım. Mutfak robotu. Mikser, bir bildiğin blender mutfak robotu diyorlar. Ev robotu. Ne diyorlar onlara? Şey, akıllı robot mu? Süpürge, robot süpürge, robot süpürge. Ya bırak baba ya. Lan ben elektrik süpürgesine daha yeni alışıyorum. Anamın o telli süpürgesi gibisi var mı ya? Hasır süpürge var ya, bir tarafıyla döver bir tarafıyla süpürge. Tabii canım, robot süpürgeyi ne yapacaksın? Çocuğun kafasına mı vuracaksın? Ya? Tabii canım, hasır süpürge var ya böyle. Sen onu böyle bir fıslatacaksın, halının üzerine böyle serpeceksin suyu. Şırak şırak şırak. Tabii ya, robot süpürge ne? Robot süpürge nedir ya? Ben daha elektrik süpürgesine yeni ısınıyorum ha. Ara ara sırf o şeyim, duygularım kölensin diye gidiyorum, bir tane süpürge alıyorum, çalı süpürge. Halıyı böyle ısıtıp süpürüyorum ki kendi, oh diyorum ne güzel. Arada böyle balkona çıkartıyorum halıyı, böyle vuruyorum şeyle, böyle vura vura. İnsansı robotmuş. Ne insansı robotu be? Evliyim benim, çoluğum çocuğum var. Yalnız olsam olabilirdi. Oradan kendime bir tane istediğimiz gibi yaptırabiliyor muyuz? Mesela bir Adriana Lima alabilir miyim? Ben bir Adriana Lima rica edeyim. Bir tane de şey olsun. Bir Adriana Lima olsun. Bir de Cameron Diaz. İkisi karışık. Değişik bir şey olsun. Ortaya karışık. İnsansı robot ya. Vallahi olay gitgide. Lan yarın bir gün bunlar çocuk doğurmasın bir de başka.

0: Burası Tolga Dünyası.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Burası Mersin FM Radyosu. Burası Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hatırlatmakta fayda var. Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde kampanyası devam ediyor. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek ye, sadece 200 lira.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet. 3 çeşit yemek ve yanında limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Üstelik cuma günleri tüm yemeklerin yanında tatlı da ikram. Evet. Yağmur Catering Yemekçilik. Cuma günü yemek yiyen her vatandaş, hatta yemek yiyen yemeyen her vatandaş, dükkanına gelenler, hatta dükkanın önünden geçen herkese tatlı ikram ediyor ya. Evet. Her cuma hayrına, her cuma sevabına. Ama genel olarak kampanyamız aslında şu.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Ana yemeği, pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle beraber 200 lira. Cuma günleri ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber, ekmeği ve yanında tatlısıyla tüm bu saydıklarım sadece 200 lira. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği şu an takip edip direkt mesajla hayırlı cumalar yazarsanız tatlınız ikram. Bak, beleş tatlı diyebilirsin, bedava tatlı diyebilirsin, ücretsiz tatlı diyebilirsin.

0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et. Yaralıyım. Hayırlı cumalar yaz. Sonra yaralı. Hemen Yağmur Yemekçiliği'ne git, Tırmıl Sanayi sitesine Cumali Usta'yı bul. Selamünaleyküm Cumali Usta'm. Sabah Tonga dedi ki Cumali Usta'ya gidin, selamımı söyleyin, tatlınızı yiyin dedi. Nasıl olacak? Nasıl olacak şimdi? Şimdi nasıl olacak? Oluyor mu böyle bir şey ya? Oldu mu ya? Oluyor mu yani? Benden söylemesi. Hem menülerin yanında tatlı ikram, hem de Instagram'dan hayırlı cumalar yazanlara tatlı ikram, hem de Yağmur Yemekçiliğe gidip vallahi sabah radyoda duyduk. Tolga dedi ki gidin tatlınızı yiyin dedi. Bilmiyorum yani. Ben söyleyeyim de top sizde yani ha.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Instagram Yağmur Yemekçilik takip et. Direkt mesaj gönder. Kadın.

Bugün de geldik bize ayrılan sürenin sonuna. Bugün ve bu hafta mesaiyi bitirmiş bulunuyorum. Benim için hem günün mesaisi hem haftanın mesaisi bitti. Hafta bitmiş oldu. Ya umuyorum sizin de beklediğiniz anlar gelir. Umarım siz de hani bir şekilde güzel mutlu anlar yaşarsınız. Ya biliyorum sıcak havalarda çok zor mücadele etmek. Hele ki hizmet sektöründeyseniz, emekçiyseniz, sıcağın altında çalışıyorsanız. Olur ya, o da bu da geçer. Sabırla bir şekilde geçer yani. Bu programın tekrarını dinlediğinizde ben muhtemelen programdan hemen sonra aşağı ineceğim. Kızgın kumlardan serin sulara atlayacağım. Muhtemelen havuz başında uzanacağım, güneşleneceğim. Muhtemelen yazın Mersin'in güzel havanın tadını çıkaracağım. Darısı size de olsun inşallah.

0: Günü ve haftayı damarla noktalıyoruz. Hepimiz için güzel bir gün, hepimiz için mutlu bir hafta sonu olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Şşt şşt. Dinleyici.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
7: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
7: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
11: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
12: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
13: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü

0: testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.

0: Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de

Yeah, yeah, oldu, yeah, yeah. Haydi kalkın, uyanın, sabah oldu. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar heyecanlısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceğin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz güne neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş.

geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece. Bilmiyorum. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek ama. Her sabah mutlu uyanıyorum, enerjik uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Şimdi anladım. Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şehit edecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak, gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: Sulu Yemek ve Kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi Sulu Yemek ve Kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden Sulu Yemek ve Kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme. Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, galoşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız, işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, İş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın. Aşk.

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim.

ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin. Sen...

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: hizmetinizde.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0 33.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kalite

0: Deli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga dünyası başlıyor.
9: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
10: Tolga Dünyası.
11: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
12: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
13: Şu anda Tolga Dünyası'ndasın.

Ya sizce de şey olmamalı mı ya? Hani böyle bu 90'lar şarkıları yeniden coverlanıyor. Bugünlerde Mustafa Sandal'a saygı albümü adı altında Mustafa Sandal şarkıları seslendiriliyor. Yani bu şarkılar güzel şarkılar ama yani sadece beni alıp götürmüyordur değil mi o yıllara? Yani öyle bir şey varsa benim ciddi bir problemim var demektir. Ama öyle bir şey yok da o yıllarda, o dönemlerde yaşamış bu şarkıları hem dinlemiş hem de yayınlamış birisi olarak ben gerçekten bu konudan çok memnun, aynı zamanda da biraz duygusalım. Bu kız beni görmeli diyor ya. Bana kaza görmeli diyor ya. Yani şu anda hangi kuşak radyo başında bilmiyorum ama yani bayağı bir kuşaktır hizmet ediyoruz ya. Tabii canım ya. Ya mesela mesleğe başladığım ilk yıllarda doğum tarihi 1950 olan insanlara hitap etmişimdir. Hatta 1940 olsa mesela. 1940 doğumlu olan birisi 58 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiş midir? Tabii ki de ya. Hatta 1930 doğumlu olan birisi 68 yaşında Tolga Dünyası'nı demiş midir? Tabii ki. Peki 1950, 1960, 1970

Bak 1970 doğumlu olan bir genç 1998 yılında 28 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiştir arkadaşlar. O yıllarda. Peki 80 doğumlu olanlar? Evet, programa mesleğe başladığım ilk yıllarda daha yeni reşit olduklarında yine Tolga Dünyası'nı dinlemiştir. Peki 1990 doğumlu olanlar? Mesleğe başladığım ilk yıllarda değil ama biraz ben de böyle mesleği kavradıktan sonrasında. Mesela 90'lı bir arkadaşımız 2008'de dinlemiştir reşit olduğunda. Peki 2000 doğumlular? 2000 doğumlular doğduğunda ben 3 yıllık radyo programcısıydım arkadaşlar. Mesleğimin 3. yılını geride bırakmıştım. Peki 2000 doğumlu birisi? 2018 yılında dinlemiş midir programı? Tabii ki. Peki 2010 doğumlu birisi şu anda 16 yaşında dinliyor mudur? Tabii ki de dinliyordur. Kaç tane kuşak saymış olduk? Yani şunu söyleyeceğim. Şu anda 2000 artı doğumlu olanlar şeyi bilmeyebilir. Şu kız beni görmeli, bana kaza görmeli, yalnız beni sevmeli. Evet. 2000'liler bu ana şahitlik etmemiş olabilirler. Ama 90'lılar belki böyle çocukluklarında babaları dinliyor diye şey yapmışlardı. Arkadaşlar benim mesleğe başladığım ilk yıllarda bu ve buna benzer şarkılar çok fazla popülerdi. Ve biz de radyo programına yeni başlayan bir radyo programcısı olarak ve o yıllarda da tabii kanımız da hızlı akıyor. Yani genciz, yakışıklıyız, bekarız, zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı çürüğü. Yani hani şimdilerin tabiriyle biz de orada piyasa yapıyoruz programda. O kadar kolaydı ki radyo programına giriyorsun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz diyorsun. Tak, telefonlar çalıyor. Cep telefonu değil ha, santralli. Çevirmeli telefonlar. Karşıdaki kız şey diyor. Merhaba, ben Tolga ile görüşmek istiyordum falan diyor. Orada bir girizgah, bir tanışma, kaynaşma hemen sonrasında. Bir etkileşim falan böyle. İşte karşılıklı çıkar ilişkisi. İlişkiler ne olacak işte? Ben onunla buluşayım, o benimle görüşsün. Ben onunla öpüşeyim, o benimle... Öyle yani. O yıllar. Tabii ki de bununla ilgili kızın kendini ayrıcalıklı hissetmesi gerekir. Radyo programcısı da açar mikrofonu. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu güzel şarkımız şu anda bizi radyo başında dinleyen özel birinin armağanı oluyor. Ve şarkı girer. Bu kız beni görmeli, bana kaza kırmeli. Buradan itiraf ediyorum. İtirafçı olmak istiyorum. O yıllarda o konuştuğum kız, aa ne güzel, Tolga için çok özel birisiyim diyordu ama onunla birlikte en az 5-6 kız da söylüyordu. Çünkü o yıllarda Tolga asla ve kata tek eşli değildi, çok eşliydi. Herkes aynı muamele, aynı numarayı yapıyordu. Bunu anlatayım da yeni nesilde bundan feyiz çıkarsın. Yani bundan örnek alsın, anlatabiliyor muyum? Vay be, ne yıllardı be. Bu kız, acaba şu anda hala gideri var mı ya? Şu anda mesela şey çalsam, bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli, yalnız beni sev. Çok özel birine armağan olsun desem. Bırak Tolga'cığım ya, senin göresin mi kalmış, senin kazan mı kalmış, senin falın fallanmış. Gibi bir durumla karşı karşıya olabilirim tabii ya. Ya o zamanlar yaptıklarımın onda birisini şimdi yapsam muhtemelen ya sapık derler ya tacizci derler ya. Vallahi her şey zamanında güzel ya. O yıllar güzeldi. O kız beni gördü, bana kazak ördü, yalnız beni... Yani o... Elhamdülillah. Geride geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi benim bu yaşanmışlıklarımı çocuklarıma miras bırakıyorum. Onlar da büyüdüklerinde babaları gibi olsun. O kız onu görsün, ona kaza görsün. Evet. Yani buradan da anlayacağınız üzere kendi ayaklarıma sıkıyorum. Evli ve çocuklu olduğumu beyan ediyorum. Ama aranızdan birileri bana fark etmez diyorsa bana da fark etmez. Yani benim için de fark etmez. Ya aranızdan Tolga'cığım evli olman çok problem değil diyen birileri varsa diyebilirim. O yani. Güzel olur, biraz maziye giderim. Unuttuğum şeyleri tadarım. Vallahi flörtleşme, hani tripleşme, konuşma. O nasıl şeyler, unuttuğum şeyler yeniden gözümde canlanır. Ondan sonra bir şarkı yaparım. Gözümde canlanır koskocaman.

Canlarım benim, hızlı bir giriş oldu değil mi? Hızlı bir giriş oldu. O kız beni görmeli, bana kazak örmeliyle girdik nerelere geldi ya. Peki o kuşağın insanlarına da günaydınlar olsun. Bu kuşağın insanlarına da hayırlı sabahlar olsun. Benim gibi o yıllarda 1900'lerde 1900'lerin sonunda güzel anıları olanlar ve dinlediği bir şarkıyla o yılları yaşayanlar ve ne diyor bu ya bro, ben anlamıyorum yani, ne kızı ne görmesi ne kazak ne ya, kazak örülen bir şey mi arkadaşım, biz gidiyoruz alıyoruz yani diyenlere de günaydınlar olsun. Canlarım benim. Hadi o zaman hızlı bir giriş yaptıysak bir şey yapalım ya. Günaydın, hayırlı sabahlar, sabah şevleriniz hayır olsun.

0: Canlarım benim, şu anda Mersin FM radyosundasınız.
1: Mersin FM
2: 104.6
0: Tolga Dünyası programındasınız.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ama artı bir farkla.
4: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet efendim, duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
4: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
4: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi hem hijyenik, hem güvenli, hem lezzetli, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekçiliğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
4: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Benim duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız

0: Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Benim duyduğunuz gibi Yağmur Catering Yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında hizmetinizde.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering Yemekçilik hem iş yerlerine tavildot usulü servisi hem de toplu yemek servisiyle bir telefon yakınınızda. İsterseniz Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı iletebilir, bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik, tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine mutlu günler diler.

Canlarım benim. Biliyorum ki şu anda bizi dinleyen esnaflarımız var. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Hani hakikaten esnaflarımızın işi çok zor. Yani harbiden özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde esnaflar bir kat daha zorlar. Hani şey derler ya, kaşık kaşık toplanıp kepçe kepçe dağıtmak diye. Tam da esnaflarımızı tarif ediyor. Yani her gün onlarca, yüzlerce, bazıları binlerce insanla karşılaşıyor. Ama hepsinden maalesef ticari kazanç elde edemiyor. Hani tabiri caizse onlarla teker teker uğraşmak zorunda kalıyor. Hani kaba bir tabir vardır, affınıza sığınarak söylüyorum. İnsanların ağız kokusunu çekip de 3 kuruş kazanıyoruz derler ya. Öyle durumda insanlar, esnaflarımız var. Ama ne kadar zorlanırsa zorlansın, ne kadar kötü zamanlar atla yaşarsa yaşasın, devlete vergisini ödeyen, elemanının maaşını zamanında ödeyen, özlük haklarına riayet eden, istihdam sağlamak için gerekirse kendi daha az kazanan esnaflarımıza selam olsun. Yani işini doğru yapan, düzgün yapan, bundan asırlar öncesinde çıkmış olan ahilik, ahi evranlık kanunlarına riayet eden, hani hem vicdan hem merhamet duygusu olan, hem de Allah'tan korkan, yani günahı haramı bilen esnaflarımıza buradan bir kere daha selam olsun. Şimdi tabii, yani yaptığı işlerde hırsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk, hile falan yapmak için mazeret arayanlar varsa mazeret çok. Yani para kalmıyor diye mazeret gösterir, can çekişiyoruz diye mazeret gösterir, biz taş mı yiyelim diye mazeret gösterir. Hani bir sürü şey anlatırlar ki zaten bazen görüyoruz. Bazı esnaflarımız var böyle çiçek gibi, efendim hoş geldiniz memnunlar. Bazı esnaflarımız var. Yani pazara falan gittiğinizde kimisi abim hoş geldin vereyim mi abime şöyle gitsinden diyen de var. Şey diyen var, selamun aleyküm kolay gelsin ne kadar. Mesela pazarlarda en çok yapılan şeyi biliyorsunuz, öne cincik gibi dizilmiş. 2 kilo diyorsun, hemen aşağı kasadan çarık çürük veriyor. Ya bu tabii tartışılır. Ne kadar etik, ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki, ne kadar dinine, diyanetine bağlı, ne kadar helal bilmiyoruz şimdi. Burada ulemalık yapmaya gerek yok. Ama şimdi yeni bir numara çıkmış. Bunu muhtemelen daha önce yapanlar, tespit edenler vardır ama bu gündeme gelmiş. Medyaya düşmüş arkadaşlar. Tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapatmış bir arkadaş. Bir esnaf arkadaş. Şimdi şey diye düşünüyor. Babacığım zarar mı edelim ya, parasını vermişiz almışız. Ya şimdi bilemiyoruz. Şimdi esnafa bağlansak sorsak diyecek ki arkadaşım. Yani o ürün tarihi bekledikçe güzelleşir falan filan diyecektir. Belki de şey diyecektir. Yok ya orada bir yanlışlık var, bizim çocuk oyun olsun diye diyecek. Ya muhtemelen bir mazeret gösterecektir. Biliyorsunuz mazeret göz gibidir. Göz. Herkeste var. Göz bak, göz görme organı var. Mazeret göz gibidir. Herkeste var ya. Yani mazeret. Mazeret çok. Haberin detaylarını paylaşayım. Zabıtayı hayrete düşüren kurnazlık başlığıyla tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapattı. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde pes dedirten bir hile ortaya çıkarıldı. Abi dur, daha sen daha bir şey görmemişsin be babge. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini siyah bantla kapatarak satmaya çalışan işletme mühürlenirken iş yeri sahibinin bak mazeret bak. Bunu yanlış getirmişler savunması zabıta müdürünü çileden çıkar. Tabii ya, vallahi yanlış getirmişler arkadaşım. Yani. Da yanlış getirmişler, bizimle bir alakası yok bunun ya. Bunlar dış görüşlerin oyunları, bunlar var ya masonların. Bunu yanlış getirmişler demiş ya. Zabıta müdürü de şey demiş, iyi taktik, ben beğendim bu yöntemi diyerek işletme sahibine tepki göstermiş. Dalda sapsarı yaprak oldum. Bak başka bir işletmede şey demiş. Başka işletmede çok sayıda patlayıcı madde varmış. Ben girişte patlayıcı var mı dedim, sen yok dedin diyor. Çocuklar bunları alıp ellerinde patlatıyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz diyor. Bu ürünlerin son kullanım tarihi üzerinden bir yıl geçmiş. Hileyle üstü boyanmış diyor. Bu
ve buna benzer şeyler var. Ya işte dediğimiz gibi. Yani her şeyin başında ya esnaf olmak için bence aranan en büyük özelliklerden bir tanesi insan olma özelliğini koymak lazım. Sonra da vicdanlı olma, merhametli olma.

Sonra da ahi kültürünü bilme ve yaşatma ve yaşama. Sonra da dini bilme ya, dini bilme. Biraz da bunu katmak lazım işin. Biraz böyle olması lazım ya. Daha da yoksa esnaf deneyi nedir? Cebinde 10 bin liran varsa 5 bin liraya bir dükkan bul. 2 bin liraya masa sandalye al. Oraya da yaz. Esnaf Tolga'nın yeri diye. Ha? Herkes esnaf olamıyor yani. Allah'ın beterinden korusun inşallah. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ama ahi kültürünü yaşatan vicdanlı, merhametli, hoşgörülü, saygılı, sevgili, değerli esnaflarımıza ekstradan günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Ahi kültürü diyorum, vicdan diyorum, merhamet diyorum. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Dinine, diyanetine bağlı diyorum. Yardımsever diyorum, hoşgörülü diyorum. Sevgili, saygılı diyorum. Ödemelerini zamanında yapar diyorum. Personellerinin maaşını daha teri kurumadan verir diyorum. Kendi yemediğini müşterilerine yedirmez diyorum. Cumali Usta sana diyorum ya.

Ya güzel şeyler de olmuyor değil. İşte o güzel şeylerden bir tanesi. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Hadi günümüz güzelleşmesin mi ya? Bu melodiyi duyunca, bu ritmi duyunca günü güzelleşmeyen var mı? Bugünlerdeki marşımız, bugünlerdeki dilimize pelesenk olan o güzellik. Blok 3. Kusura bakma. Senden geçemiyorum.

0: Instagram'dan radyocu Tolga takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Belki ilk defa dinliyorsunuzdur. Yeni tesadüf etmişizdir. Belki yeni karşılaşmışsınızdır. İşte bu güzelliği, karşılaşmayı taçlandıralım. Instagram radyocu Tolga takip edin, direkt mesajları gönderin. Birkaç dakika sonra buradayım, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51

0: 626 90 12 624 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
10: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
11: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyon.

0: Tabii şimdi sıcak ama daha da sıcak olacak. Korkmayın ya, ben bilmiyorum bilgiyi. Sadece şarkıyı söyledim. Sıcak, çok sıcak. Yani sıcaklardan ötürü şikayet edenlerimiz tabii ki de var. Sıcaklardan ötürü, yani çok sıcak değil de nem çok nem diyenleriniz var. Sıcaklardan ötürü şey yapanlarınız var. Esmiyor, esmiyor diyenleriniz var. Tabii ki de şimdi yollarda olup da klimalarını çalıştırmış olup da oh püfür püfür gidenleriniz var. Tabii ki de gün içerisinde mesaisini ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde geçiren hani beyaz yakalı dediğimiz insanlar var. Büro personelleri var. Bulunduğu ortamlarda klimanın serin havasında mesai yapanlarınız var. Ama bunun dışında açık havada olanlar var ya. Emekçi kardeşlerim var, seyyarlar var, pazarcılar var ya. Tabii güneşin altında çalışan, şantiye çalışanları var, inşaatta çalışanlar var. Petrol istasyonlarındaki istasyon görevlileri, her ne kadar böyle koruma olsa da, böyle bir gölgelik olsa da, yine de sıcak havada emek verenler var. Ya daha sayamadığımız bu şekilde sıcak havada mücadele eden birçok insan var. Yani adam esnaf, evet doğru ama klimayı açamıyor. Çünkü iş yerinin metrekaresi çok büyük. Hani kapıyı kapatma şansı yok. Hani gelen insanlar açık görsün, gelsin girsin, ticaret dönsün diye. Yani sıcaklarla ciddi problemler yaşayanlar var. Ya belki de böyle bu sıcak havalardan bir nebze de olsa kurtulacak olanlar var. Hani dalgacım vallahi gün sanıyoruz, senelik iznimizi kullanacağız diyenler de var. Ama senelik izinin ne demek olduğunu bilmeyenler de var. Ne senelik izin mi, o nasıl bir şey oluyor falan diyenler de var. Vallahi yılların esnafıyım, daha bir kere olsun tatile çıkmadım diyenleriniz de var. Ama yani siz de bir şekilde şey yapıyorsunuzdur ya Mersin'imizde. Hani yaylası var, denizi var, kumsalı var, plajı var, havuzu var.
1: Ankara gibi.
0: Vallahi kardeş, çocuklar olmasa hiç onlar da aklıma gelmeyecek de. İşte biz çocukları mutlu etmek için arada yapıyoruz böyle bir kaçamak ya. Ne yapalım Tolga'cığım onlar için diyenleriniz de var. Tabii şimdi yazın dezavantajları olduğu kadar avantajları var. Yani yaz çok değişik bir mevsim ya. Harbiden birçok insan böyle yaz gelsin, yazı özledik diyenler var. Mesela yazın bitiminde ya keşke bitmese diyenler. Yazdan enerji depolayanlar var ya yaz mevsiminden. Şimdi sadece yazın para kazanan esnaflardan bahsetmiyorum. Var öyle bir sektör var. Sadece yazın daha çok para kazanan, sadece yazın birikim yapan, belki de kışın çok fazla hareketli olmayan.

gelen esnaflar var ama özellikle böyle yazın daha az iş yapanlar var. Mesela eğitim öğretim yılına ara veriliyor. Servisçiler ki onlar yazın farklı işlerde çalışırlar. 3 ay yatma şansları yok. Kantinciler biliyorsunuz okul kantinleri ki onlar da yazın farklı işlere çalışırlar. Öyle ben 9 ay kantin işlettim çok para kazandım. Biraz yatayım para yiyeyim deme şansı yok. Öğretmenlerimiz var devlet memuru. Ankara onlar da resmi olarak bir yerde çalışamıyorlar ama ne bileyim eniştenin, kayınçonun, kayınpederin, abinin, babanın yanında falan destek olanlar da vardı. Ya da ama nereye kadar çalışacağız deyip memlekete gidenler var. Biz öğrenciliğimizde okul tatillerinde biliyorsunuz ki sanata verilirdik. İşte kimimiz berbere, kimimiz otomotivciye. Çekimimiz terziye. Bizim küçüklüğümüz oyla. Küçüklük dediğim bundan 50 sene öncesini düşünün. 50 sene be. 50 sene 40 sene önce öyleydi. Hani git bir meslek öğren falan. Öyle durumlar. Şimdiki çocuklar ya ailenin yazlığı, havuzu, sitesi ya PlayStation ya ne bileyim böyle var. Ya dedenin yanına, babaannenin, anneannenin işte köy, memleket falan tatil kafası. Mayıs. Kaynatırız biz. Yani demem o ki bu yazı güzel geçirecek olan plan program yapanlar olduğu kadar ya kardeşim yazın sıcağını sevmiyorum ya diyenler de var. Tabii türlü türlü avantajlar olduğu kadar dezavantajlar da çok. Yani sıcak havanın vermiş olduğu agresyon ve gerginlik de bunlardan bir tanesi. Bakmışsın güneşliyiz. Aman boş verin siz güneşli güzel havaların tadını çıkarın. Mis gibi yaz işte ya.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Ekonominin çok da iyi olmadığı, enflasyon sıkıntılarının yaşandığı, ne memurun, ne işçinin, ne emeklinin istediği farkları alamadığı şu günlerde. Yani ekonomik göstergeler şu günlerde 200 liranın hiçbir değeri yok. Yani şu an 200 lira piyasadaki en büyük banknot ama ciddi anlamda çok değersiz. Hani eskiden şey derdik yani, sabah 200 bozdurdum valla cebimde 120 lira kaldı falan. Şimdi 200 bozdurulmuyor ki, 200 yetmiyor zaten. Günümüzde 200 liraya bir şey olmuyor ama sağ olsun bizim Cumali Usta 31 yıllık tecrübesiyle 200 liraya değer kattı.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: 200 liraya hiçbir şey olmuyor. 200 liraya ne alabiliriz? 200 lira...

0: insan karnını doyurur mu diye merak edenleriniz varsa işte size bunun cevabı. Dur.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Nasıl yani Tolgacığım, 200 lira diyorsun, yağmur yemekçilik diyorsun. Allah Allah, nasıl oluyor o ya? Evet evet, yanlış duymadınız, 200 lira ya. Yani bol bol yiyip az az ödeyebiliyorsunuz. Şimdi bazı büyük kuru yerlerde az az yiyip bol bol ödüyorsunuz. Doymuyorsunuz ama çok para ödüyorsunuz. Ayrıca bazı yerlerde ne yediğinizi de bilmiyorsunuz. Hijyenik midir, güvenilir midir, sağlıklı mıdır, lezzetli midir, kaliteli midir? Bunları bilmiyorsun ama çok çok... Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyip... Arkadaşlar...
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, 3 çeşit yemek diyor... Sadece diyor. Yanlış duymadınız ya. 3 çeşit yemek. Sayende yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200
1: lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi ana yemeği var. Ana yemek deyince aklınıza ne gelir? Şöyle güzel bir lahmacun olabilir mi ana yemekte? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir mantı olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki şöyle güzel bir Hatay tava olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir taze fasulye olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir patlıcan kebabı olabilir mi? Tabii ki olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir biber dolması olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. İşte bu ana yemeklerden bir tanesi. Bir de yanında pilav. Pilav dediğimiz pirinç olabilir, bulgur olabilir ya da makarna olabilir, çorba olabilir. Bu ikinci ürün. Bir de üçüncü ürün salata. Salata olabilir, yoğurt olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir. İşte bu yapacağınız üçlü menü. Yanında biberi, limonu ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 lira. Evet. Yağmur Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde. Ana yemeği pilavı salatasıyla beraber. Limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, Instagram'dan takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. İş yerlerine tabildot usulü serviste. Olmaz. Yine Yağmur Catering Yemekçilik'te. Son zaman. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesajını gönder, bilgi al. Instagram Yağmur Yemekçilik.

0: ediyoruz. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesaj gönderin. Mesajlaşalım, buluşalım, kaynaşalım inşallah.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Şşt şşt. Dinleyici.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam kazandırır.
7: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de.

0: 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
8: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
9: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
8: Saat

0: Hanımlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Canlarım benim, tabii ki de çok eski yıllarda da vardı dolandırıcılık olayları ama teknolojinin ilerlemesiyle dolandırıcılık olayları her geçen gün artıyor. Duyduklarımızla şaşırıyoruz. Artık yani olağan oldu. Harbiden diyorum ama şimdi bunu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hani 100 sene öncesiyle şimdisini kıyaslayacak olursak, birincisi 100 sene öncesinde bu kadar çok insan yoktu. İkincisi 100 sene öncesinde çok insan olmadığı için bu kadar çok insan içerisinde bu kadar kötü niyetli insan yok. Bundan 100 sene öncesinde paraya çok sahip olsa bile insan parayı nereye harcayacağını bilemiyordu. Ama günümüzde o kadar çok harcanacak mecra var ki, yani daha iyi ev, daha iyi araba, daha iyi telefon, daha iyi kıyafetler, daha iyi yaşam alanı, daha iyi yemekler falan. Dolayısıyla bu da kolay yoldan para kazanmayı tetikliyor. Sonrasında 100 sene öncesinde böyle bir teknolojik olaylar yoktu ya. İnsanlar hem kötü niyetli değildi. Yani hem de bu kadar teknolojik olay yoktu abi. Çevirmeli telefon vardı. Ayda yılda bir çalardı o da zaten. Yani 100 sene öncesinde herhangi bir dolandırıcı, herhangi bir sabit telefon... Alo, biz sizin soruşturmadan ötürü falan dese ne diyorsun evladım derdi herhalde. Bir de affınıza sığınarak söylüyorum. Teşbihte hata olmaz, önce kendim için söylüyorum. Bütün bunların hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Dolandırılanların da suçu var arkadaşlar. Yani şimdi dolandırıcının suçu var da hırsızın hiç mi suçu yok diyorsunuz. Var tabii. Dolandırılan da çabuk iner. Neden? Çünkü kısa yoldan zengin olma amacı. Yani yatırım aracı arıyoruz hepimiz. Bak 100 sene öncesini bilmem ama 50 sene öncesini biliyorum. Banker Castelli'yi hepiniz tanırsınız. Hani normalde tabii ki de mevduatlarımızı, yatırımlarımızı, birikimlerimizi değerlendireceğimiz mecralara hepimizin ihtiyacı var. Bankaları tercih ediyoruz. Bankada diyor ki mevduatını ben de değerlendirirsen diyor, rakamlara örnek veriyorum. 1 milyon artı 50 milyon lira getiri olur diyor. Faiz demiyorum çünkü faiz haram. Yani bunu bazı bankalar şey, katılım payı diyor. Faiz demiyor. Tabii bazı bankalar katılım payı diyor. 1 milyon 50 bin.

Hanım pay ediyor. Şimdi bundan 100 sene öncesinde vardı tabii bu. Hani hatta yastık altı altın falan olayları falan filan vardı. Hala var günümüzde bunlar ama günümüzde bir de şu var. Bak Banker Castelli ne yapıyordu? Ya buna bankaya veriyorsun 1 milyona 50 milyon veriyor. Ben sana 1 milyon aylık 250 bin veririm deyince tabii ki de Banker Castelli'ye veriliyor. Adam marka olmuş ya, kimsenin parası kalmamış ya. Geçen bizim Ali Rıza Beyler 1 milyon vermişler. Adamların 4 ayda parası 2 milyon olmuş. Biz de mi versek deyip böyle. O yıllarda da vardı buna benzer olan ama safları örnek. Yani işte kısa yoldan para kazanacağız. Yani aç gözlülük. Sonra ne oldu? Saadet zinciri diye bir mevzu çıktı biliyorsunuz, Titanlar. İşte sonra piramit sistemi falan, buna benzer bir sürü şeyler çıktı. Son zamanlarda telefon dolandırıcılığı var tabii ki de. İnsanları hipnoze mi ediyorlar, büyü mü yapıyorlar, ne yapıyorlar ben de anlamadım. Ya benim başıma şöyle bir şey geldi. Beni bir ara bir arkadaş aradı, yatırımınızı bana verdi, ben daha değerlendireyim dedi. Sağ olsun, çok iyi niyetli bir arkadaş. Yani o zaman birikimimi verdim kendisine de, ulaşamıyorum. Herhalde şarjı bitik. 2 aydır arıyorum ama herhalde. Sağ olsun nur yüzlü bir arkadaş. Sen dedi riske girme, ben senin için paralarını korurum. Senin yerine çalışırım. O kadar iyi niyetli bir arkadaş ki bak, beni aramıyor rahatsız etmemek için. Belki uyuyorumdur falan. Yani... 2 aydır da ulaşamıyorum. Muhtemelen telefonu bozuldu, yazık, ama o beni arayacaktı. Tabii bunun dışında bir de hani teknoloji, işte sosyal medya, işte ne var böyle uygulamalarınıza virüs gönderme falan. Bunların hepsi türlü yöntemler. Bir de şey var. Kuyumculuk yöntemi var, kuyumculuk. Yatırım için almaya gidiyoruz ya işte, her ay mesela bir tam altın. Tolgancığım ne yaptın ya? Baba biz asgari ücretle ev kirasını zor ödüyoruz. Her ay bir altın nasıl yani? Nasıl yani? Siz her ay bir altın alamıyor musunuz? Altın dediğin nedir? Olsun olsun, 50 bin lira olsun arkadaş. Diyelim ki 500 bin liralık gelirim var. Diyelim ki 450 bin lirasını harcayacağım. Neyse, sonuçta böyle dişinden tırnağından arttırıp da yatırım yapanlar var. Bunlar mahalle kuyumcularına gidiyorlar periyodik olarak. Mahalle kuyumcusu da diyor ki, ya diyor sen diyor çok diyor yatırım yapıyorsun diyor. Gel onlar burada kalsın diyor. Hem diyor güvenli olur diyor, hem de diyor kazanırsın ha. 10 altına bir altına ben vereyim diyor. İyi para değil mi? %10. Bu da ayrı bir dolandırıcılık yöntemi. Tabii ki de sonradan adam döndüremeyince kaçıp gidiyor. Başka bir yöntem de buna düşenler varmış. Altında sosyal medya tuzağı. Yarı fiyatlı altın reklamları aldatıcı diyor bak. Ben size dedim şimdi, yani ben şimdi gidiyorum mesela tam altına 50 bin lira veriyorum. Hani ortalama insan zekasına sahip birisi olarak, hani ortalama bir IQ'ya sahip birisi olarak gidiyorum kuyumcudan 50 bin liraya alıyorum ben mesela, 50 liraya. Ama Ali Rıza şey diyor, Dalgancığım ben bir yer buldum 25 bin liraya veriyor. Şimdi bu daha mı akıllı oluyor? Nasıl? Sosyal medyada mağazanın yarı fiyatına başlığıyla satılan sahte ve taklit altın ilanlarına karşı vatandaşlar uyarılmış. Bir de bunlar için tabii fenomenlerden de destek alınıyor. Yani düşünsene, 1 milyonluk satışta 500 bin lira temiz kar var. Ne 500 bini ya? Hepsi kar arkadaş. Tabii şu dışarıda satılanlardan düşünsene. Bunun 500 binini fenomene ver. Ben güvendim aldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Siz de alın. Yatırımınız değer kazansın. Ben kefilim, garantili yatırım altınları. Hem de benim adımı söyleyene yarı fiyatına. Sizi birlikte dolandır... Fenomenler aracılığıyla yürütülen aldatıcı reklam kampanyalarını mercek altına almışlar. Bu hesapları yakından tek tek deşifre etmişler. Abi yani buna benzer çok atasözleri var. Ucuz etin yanisi eşki olur mu? Bedava peynir fare kapanında olur mu? Bir de şey mi vardı? Katranı kaynatsan olmaz mı şeker? Yok o değil. O konunun alakası yok oğlum, o değil. Onun konuyla alakası yok. Hayır, katranla falan alakası yok yani. Yani bedava peynir fare kapanında. Yarı fiyat da nedir ya? Yani şöyle oluyor. Bir dolandırıcı fenomenlerle konuşuyor, diyor ki siz diyor sizi takip eden her diyor ayıkladığımız insandan diyor kazandığımız paranın yarısını diyor.

Hakikaten de gidip ben yarı fiyatını alacağım. Hakikaten ben gidip de lan Tolga'ya bak lan. Tolga gidip 50 bini aldı, ben 25'i aldım ha. Tolga saf lan herhalde. Kaç tane var bakayım? 1, 2, 3, 10, 50, 20. 20 tane var. Üf, acayip para biriktirdim ha. Valla Tolga 50 bin liraya alıyor lan. Tolga saf mısın lan sen? Yarı fiyatına. Sende. Ondan sonra da şey diyecekler. Vay biz dolandırıldık. Kutu. Yetti. Gitti. Yetimlerimin ötü. Gitti. Kefen param gitti. Evlatlarımın uçkurundaki yalan paralar geldi. Kabul olan duası. Arkadaşlar yani bu kadar da saf olmayın. Biraz mantıklı olun ya. Yani. Yani günümüzde yani 10 lira 20 lira bile eksiye satanlar varsa şüphelenin ya. Sen diyorsun yarı fiyatına, var mı böyle bir şey abicim? Sağ gösterip de sol. Kurgu indirim yapıyorlarmış ya. Biliyor. 3-4 altın takı veriyorlar size. Diyorlar ki siz fenomensiniz, size bu şekilde reklamınızı yapın diyor. Böyle. Şu an şu kadar daha şey olmaz mı diyor. Bir daha hesap yapıyor, şu kadar diyor. Tamam alayım diyor. Biz sarraf deriz kuyumcuya diyor. Son noktayı koymuş röportajı veren, dışarıda 50 bin iken bende 20 bin lira diyen yalancıdır diyor. Onlardan alanlar da onu ben diyorum. Saf olmayın. Harbiden. Temkinli olmakta fayda var ya. Deme lazım. Ne gerek var Allah Allah. Başımızı belaya sokmayalım. Az ölsün temiz olsun bizim.

Hepimizin bir takım düşünceler var gün içerisinde ama en çok beynimizi kemiren düşüncelerin başında 3-5 kişi, 3-5 arkadaş bir araya gelince sorduğumuz bugün ne yesek ki sorusu. Evet. Bugün ne yiyeceğiz acaba diye düşünüyoruz. Herkes birbirine soruyor, bugün ne yiyelim diyor. Bugün yemekte ne var diye merak ediyor. Bugün ne yesek acaba diye herkes birbirine soruyor. Şimdi eğer ki gerçekten de böyle iş yerlerinde

0: İş yerlerinde bir ablasının yemek yapmadığı birileri var ise, iş yerlerinde ciddi anlamda ne yiyeceğine karar veremeyeyim. Her gün telefonla, bir gün tantuni, bir gün kebap, bir gün lahmacun, bir gün farklı sipariş verenler varsa işleri çok zor. Çünkü bugün ne yesek derdi bitmek bilmiyor bir türlü. Ama bunun yanı sıra bir yemekçilik şirketiyle anlaşmış olup da o yemekçilik şirketinin hazırlamış olduğu yemekleri her gün getiren yerden yiyenler çok şanslı. Düşünsenize, bugün ne yiyeceğim derdi yok. Zaten size aylık listeyi gönderiyorlar. Elinizde bir aylık liste oluyor. Bugün yemekte ne olduğunu biliyorsunuz. Hatta ve hatta arada siz de söyleyebiliyorsunuz. Ya ustam, acaba şunu mu yapsam, bunu mu yesek falan diye de tavsiye de bulunabiliyorsunuz yani ha. Nereden bahsediyorum? Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum. Evet. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum. Nitekim Yağmur Catering Yemekçiliği'nin lokantasında vermiş olduğu hizmetin yanı sıra hem düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında hizmeti var. Hem de iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı var ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Tabii ki. Tabii ki ya. İş yerlerine tabildot usulü servis. Nitekim
1: çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duydunuz? Sevmek. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin ya. Kaliteli yemek verin ya. Hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik yemekçilik Yağmur Catering Yemekçiliği. Ve çalışanlarınızla yemek problemi yaşıyorsanız ve yaşamamak istemiyorsanız
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Hemen diyor, arayın diyor, gelip diyor, görüşelim diyor. Yemek işinizi diyor, biz diyor, çözelim diyor. Size bir de numara mı lazım şimdi ha?
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Aldınız mı numarayı? Numaranın yanı sıra Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Hatta sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya ve ailesine ve ekibine hayırlı işler, bol kazançlar. Müşterilerine afiyet olsun. İşleri bereketli olsun.

Şimdi biz programı bitireceğiz ve umuyoruz ki güne neşeli, eğlenceli başlamışsınızdır. Umuyoruz ki sizin güne neşeli, eğlenceli, pozitif ve güzel moralle başlamanıza katkı sağlamışızdır. Birazdan programı bitireceğiz ve hepimiz dağılacağız. Kimimiz işlerimizi koşturacağız, kimimiz trafikte direksiyon sallayacağız. Aramızda belki de yazın tadını çıkaracak olanlar vardır. Havuza inecek olanlar vardır. Sahilde, kumsalda güneşlenecek olanlar vardır. Onlardan bir tanesi benim. Biliyorsunuz ki programı genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da yaşıyorum normal şartlar altında. Ankara'da 3 katlı... ya bunu sürekli söylemeyeyim ya, Ankara'da olmamı üstüne yapıyorum. Ama cümle alem bilir ki yaz mevsimi geldiğinde ben programı Mersin'e taşırım. Mersin'de de yazlıktan yaparım. Yani Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesindeki yazlık siteler var ya, oralarda yazın tadını çıkaran bir kardeşinizim. Şu anda da muhtemelen oralarda program bitireceğim ve direkt ben, ya muhtemelen balkondan atlamayacağım ama birazdan asansöre binip aşağı inip yazın tadını çıkaracağım. Umuyorum sizler de emeklerinizin sonrasında tadını çıkarabileceğiniz güzel yazlar yaşayabilirsiniz. Yani nazar etmeyin ne olur, biraz fazla çalışın sizin de olur arkadaşlar. İş başında olanlara kolay gelsin. Yıllık izinde olanlara ya da yazın çalışmayanlara iyi tatiller olsun. Denize, havuza girecek imkanı olanlara iyi eğlenceler.

Unutmayın, güne nasıl başlarsanız öyle geçer öyle biter diye bir rivayet var. Yani umuyorum sabah uykunuzu alabilmişsinizdir. Umuyorum sabah gerilmemişsinizdir, stres olmamışsınızdır. Umuyorum güne bedbah veya hani ne bileyim böyle can sıkıntısıyla başlamamışsınızdır. Umuyorum ki güzel bir gün geçirirsiniz ya. Kendi. Harbiden diyorum, güzel bir gün geçirelim hep birlikte. Hani can sıkıntısından uzak duralım. Sakla. Moralsizlikten uzak duralım. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, kendi. Fırıncı küreği gibi olsun insanlık ya. Tabii canım, surat surat nereye kadar ya? Tabii canım, gülümsemek her türlü faydası var. Her türlü güzelliği var gülümsemenin. Harbiden diyorum bak. Yani vücuttaki hormonlar iyilik ve güzellik veriyor. Bunun yanı sıra gülümseyenlerin günü daha güzel geçiyor. Bunun yanı sıra yüz kaslarınız gülümsediğinizde daha da böyle yaşlanmıyor, gençleşiyor.

0: Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: ettiğinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 330

0: liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada.

0: kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: evinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle.

0: mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Haberler. Atatürk'e Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin 105. yıl dönümüyle 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kara Harp Okulu'nda tören gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı

0: belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede 29 şüpheli hakkında hapis cezası istendi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. İşlemler sonrası konuşan Uğur, soruşturmanın FETÖ'ye ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması bakımından önem taşıdığını söyledi. İstanbul Havalimanı'nda 890 milyon euroluk yatırımla tamamlanan 4. ana pist hizmete açıldı. Yeni pistle birlikte havalimanındaki ana pist sayısı 4'e, toplam pist sayısı ise 6'ya çıktı. ABD Başkanı Trump, Grönland'ın kontrolünün ABD'ye geçtiğini ve bölgeye geniş çaplı askeri güç konuşlandırılacağını öne sürdü. ABD Başkanı ayrıca Danimarka ve Grönland'la güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin bir anlaşma yapıldığını savundu. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği oy birliğiyle kabul edildi. Mersin Valisi Atilla Toros, savaş ve çatışmaların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın programında yer aldı. Etkinlikte öğrencilerin yaptığı uçurtmalar havaya salınarak çocukların barış dolu bir dünyada yaşaması temennisi vurgulandı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci Başkanlığında Rehberlik ve Psikolojik Danışman Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu toplandı. Görüşmede kent genelindeki rehberlik faaliyetlerinin durumu değerlendirilirken yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak çalışmalarla ilgili planlamalar yapıldı. Mersin'de yaklaşık 300 kamyoncu mazot fiyatlarının 100 lirayı geçmesine karşın nakliye ücretlerinde artış yapılmamasını protesto etti. Akdeniz Tırmıl bölgesinde araçlarını boş alana çeken sürücüler yükselen akaryakıt ve bakım masrafları nedeniyle zarar ettiklerini dile getirdi. Çimsa ÇBK Mersin yeni sezon öncesi katıldığı Orman Cup'taki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Mersin ekibi Emlak Konut'a 88-79 yenilirken turnuvadaki son karşılaşmasını pazar günü Beşiktaş'la oynayacak. Trabzonspor Galatasaray derbisi bugün oynanacak. Hakem Batuhan Kolağ'ın yöneteceği karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek,

ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
12: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
13: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
14: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
15: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
14: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
16: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya

0: tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Evet, sevilen değerli saygıdeğer kıymetli dostlarım. Bu güzel gecelere hiç doyum olmuyor. Benim bu akşamki programım burada böylelikle sona ermiş bulunuyor. İnşallah bir başka akşam yine aynı güzellikte olmak umuduyla hepinize iyi geceler, mutlu yarınlar. Her şey gönlünüzce olsun. Alas mı aldık?

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buğzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
10: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
11: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
12: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
13: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk Kartı.

0: Karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
6: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
5: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
6: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
5: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
6: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
5: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
6: Geleceğimizi yakmayalım.

0: hiç anlamıyorum ama yine de bilmiyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran

0: Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık Üstü'nde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: bir rüya gördüm yine dün gece. Öyle karışıktı ki sanki bilmece. Bir binanın tepesinde rüzgara karşı kaya gibi çakıldım yere düşünce. Ölümün gerçekti, yokluğun ziyan. Yüreğimdesin benim, gerisi yalan. Böyle sensiz gelip geçiyor zaman. Veren Allah, alan Allah. Senin için bile olsa bu emanet cana kıymam. Gördüğüm rüyaya uymam.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Haberler.
1: Atatürk'e gazi ünvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 105. yıl dönümüyle 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kara Harp Okulu'nda tören gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin güvenlikte caydırıcılığını korurken uluslararası sorunlarda barış, istikrar ve diyaloğu esas aldığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu yaş sebze ve meyve piyasasında fiyat manipülasyonu iddialarına ilişkin 22 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede 29 şüpheli hakkında hapis cezası istendi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. İşlemler sonrası konuşan Uğur, soruşturmanın FETÖ'ye ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması bakımından önem taşıdığını söyledi. İstanbul Havalimanı'nda 890 milyon euroluk yatırımla tamamlanan 4. ana pist hizmete açıldı. Yeni pistle birlikte havalimanındaki ana pist sayısı 4'e, toplam pist sayısı ise 6'ya çıktı. ABD Başkanı Trump, Grönland'ın kontrolünün ABD'ye geçtiğini ve bölgeye geniş çaplı askeri güç konuşlandırılacağını öne sürdü. ABD Başkanı ayrıca Danimarka ve Grönland'la güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin bir anlaşma yapıldığını savundu. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği oy birliğiyle kabul edildi. Mersin Valisi Atilla Toros, savaş ve çatışmaların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın programında yer

0: aldı. Etkinlikte öğrencilerin yaptığı uçurtmalar havaya salınarak çocukların barış dolu bir dünyada yaşaması temennisi vurgulandı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci başkanlığında rehberlik ve psikolojik danışman hizmetleri İl Yürütme Komisyonu toplandı. Görüşmede kent genelindeki rehberlik faaliyetlerinin durumu değerlendirilirken yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak çalışmalarla ilgili planlamalar yapıldı. Mersin'de yaklaşık 300 kamyoncu mazot fiyatlarının 100 lirayı geçmesine karşın nakliye ücretlerinde artış yapılmamasını protesto etti. Akdeniz Tırmıl bölgesinde araçlarını boş alana çeken sürücüler yükselen akaryakıt ve bakım masrafları nedeniyle zarar ettiklerini dile getirdi. Çimsa ÇBK Mersin yeni sezon öncesi katıldığı Orman Cup'taki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Mersin ekibi Emlak Konut'a 88-79 yenilirken turnuvadaki son karşılaşmasını pazar günü Beşiktaş'la oynayacak. Trabzonspor Galatasaray derbisi bugün oynanacak. Hakem Batuhan Kolağ'ın yöneteceği karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
9: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
8: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altı.

0: Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
6: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
5: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
6: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
5: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Şşş, dinleyici.
2: Tolga Dünyası.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: evinizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7

0: 0541 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67, 542 252 41 67, Mersin.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ben onu sevmeseydim eğer, ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtı. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için

0: Garantili cam çözümleri Barış Oto Cam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Oto Cam'da. Barış Oto Cam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Oto Cam.
1: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
5: Sözler birer birer.
6: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz.
5: Yar inceden.
6: Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz.
5: Aşkın bana karşı başı hep.
6: Öncelikle bugün çalacağım tüm güzel şarkıları
5: yürüdüm, yürüdüm.
6: Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.
5: Düşünüp, düşünüp, düşünüp.
6: Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66.
5: İçimdeki gizlimi saklım dağladı.
6: Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle.
5: Gördüm, inan ki ben hiç
6: böyle... Ve ilk şarkımızla başlıyoruz sizleri. Ersay Üner'le Baş Başa Bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarlı 0538 988 30 00.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

razıyım. Tek tarafı olsa da ama. Derler ki sevdalar erir zamanla. Bırakma Allah'ım bu canı al da. Ne olur bu sevda böyle bitmesin.

ümitler, hayaller seninle doğurdu. Bu kadar sevmenin sonu bu muydu? Bu muydu sevilmek? Sevmek bu muydu? Ne olur bu sevda?

0: Bazı ayrılıklar hiç beklemediğimiz bir anda gelir ve bizi sevdiğimiz insandan bir anda koparır. İnsan ne kadar çok severse sevsin bazen kaderin önüne geçemez ve o güzel günlerin ardında sadece büyük bir rüzgar gibi savrulup kalır. Ne kadar yalvarsak da giden günleri geri getiremeyiz ve o tatlı gülüşler aklımızdan bir türlü silinmez.
1: Savrulduk sevgilim.
0: İçimizdeki bu derin özlemle baş başa kalırız ve sadece sana doyamadan ayrıldık diyebiliriz.
1: Yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadım sana.
0: Güzel şarkımızda sevgiline doyamayan tüm dinleyicilerimize armağanımız olsun.
1: Yapraklar gibi.
0: Berkay yorumuyla hasret rüzgarları sizlerle.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Hasret rüzgarları çok erken.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: İçici

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Ehliyet almak istiyorum.

0: Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Programımıza birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Hayırlı yayınlar. Bozyazı'dan Kerem ben. Sulamayı bitirdik. Öğle sıcağında gölgede çay molası verdik. Sıradaki şarkı. Sabahtan beri benimle birlikte alın teri döken bacanağım Yasin'e gelsin demişler. Duymazsa kolaylıklar diliyorum sizlere. Gözlerim. Ve tabii ki en güzel şarkılar size armağanım olsun.

Siz de bizimle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sevdasız söyle. Ben de sizi bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Ya bazen geceler gerçekten bitmek bilmiyor, değil mi? İnsan yatağa giriyor ama aklı bir türlü susmuyor. Geçmişi düşünüyor, yaşadıklarını düşünüyor. Bir de üstüne gönül meseleleri eklenince sabahı beklemek tabii ki daha da zor oluyor. Yani ne tamamen vazgeçebiliyorsun ne de kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Bu şarkı da biraz sanki bu ruh halini anlatıyor. Dert var, gece var, aşk var ama bir yerde insanın da artık ne olacaksa olsun dediği de bir nokta tabii ki var. Gökyüzü hüzünlü matem var sanki. Kim bilir kaç seven sabahı bekliyor. Kaç seven. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sen var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan?

nankörsün sen. Nankörsün işte. Şimdi git. Git. Yolun açık olsun. Bu zamana kadar sana yaptıklarım benden bir hediye olsun. Sana son sözüm gülüm. İçimdeki acıyı, bana bu yaşattığın ızdırabı, gözlerime bakarak o yalan sözlerini asla unutmayacağım. Asla.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, ara tatillerin Ramazan ve Kurban bayramlarıyla aynı döneme denk getirilmesinin planlandığını, takvimin uygun olmadığı yıllardaysa ara tatillerin kaldırılabileceğini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin ticaret ve yatırımlarla gelişmeye devam ettiğini belirtti. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İtalya Başbakanı'nın ortak hedefinin orta vadede iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu açıkladı. Meral Akşener'in adını taşıyan vakfın kuruluşu tamamlandı. Vakıf özellikle kadın, çocuk ve öğrencilere destek sağlamayı hedefliyor. Vakfın logosundaysa yarım yaprak görseli bulunuyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verilirken eski başsavcı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerde son dönemde söylemlerin değiştiğini belirtti. Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la planlanmış bir görüşme bulunmadığını ancak gerekli olması halinde temasın son anda da organize edilebileceğini söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre küresel rafineri üretimi Ağustos'ta günlük 960 bin varil artarak 81,4 milyon varile çıktı. Ancak bu rakam geçen yılın aynı döneminin 4,2 milyon varil altında kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği yüzme kurslarında yaz dönemi tamamlandı. 6 Temmuz'da başlayan ve 5 dönem süren eğitimlerden toplam 4200 kişi yararlandı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar sitesinde esnafla bir araya geldi. Ziyarette esnafa yönelik destek çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Yıldız, hurdacıların talep ve önerilerini de dinledi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Emek Mahallesi'ne yapılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 1367 metrekarelik alana inşa edilecek merkezin maliyetini hayırsever iş insanı Hikmet Kaya karşılayacak. Tesisin 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Anamur'la Almanya'nın Bingen Belediyesi arasındaki ortak projesi ilçede tanıtıldı. Alman heyet, çevre, geri dönüşüm ve orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda temaslarda bulunacak. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü MUT'ta orman köylülerine ekonomik katkı sağlamak amacıyla zeytin ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında 475 hektarlık alana 62 bin zeytin fidanı dikildi. Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlara yönelik 112 acil çağrı merkezi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Kemal Duru başkanlığındaki toplantıda 112'nin doğru ve etkin kullanımı hakkında bilgi verildi. Program görüş alışverişinin ardından sona erdi. Mersin'in Gülnar ilçesinde doğalgaz çalışmalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların talepleri dinlenirken devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur kura çekimi tamamlanırken Mersin ekiplerinin rakipleri de belli oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu, Osmaniye Spor, Silifke Spor'sa Bitlis'le eşleşti. İki takım da karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartu Elmas, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal kariyerlerinde ilk kez A Milli takıma davet edildi.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Hazırsanız başlıyoruz. Ye.
4: Tolga Dünyası.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın.

0: Öfke İşletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bu güzel şarkımız da tabii ki Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca kolaylıklar diliyorum kendilerine. Ve sizleri Hakan Altın'la baş başa bırakıyorum.

Bizden önceki son şarkımız. Bazen ayrılmak istemesen de gitmek zorunda kalırsın. Bir şehirden çıkarsın ama aslında arkanda sadece sokakları değil, yaşadığın anıları ve sevdiğin insanı da bırakırsın. Yanında belki küçücük bir fotoğraf, dilinde onun adı içinde bitmeyen bir sevgi kalır. Yol uzundur ama insanın aklı hep geride bıraktığındadır. Şimdi bir vedayı dinleyeceğiz. Yani evet biri gidiyor ama yüreğinde sevdiğini de götürüyor. İşte bazen insan gider ama gönlü hep aynı yerde kalır. Cebimde bir küçük resmin, dudağımda yalnız ismin. Yüreğimde bitmez sevgin, bu şehirden gidiyorum. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam kazandırır.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Yeni dönem başlar,
10: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
11: Su hayattır. Su hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
13: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
14: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar,

0: bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza ve birinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık.
1: Güldürmedin hep ağlar.
0: Ya bazen insan çok şey istemiyor aslında. Biraz anlaşılmak, biraz değer görmek, seviliyorsa da bunu gerçekten hissetmek istiyor.
1: Zulüm yaptım.
0: Ama bazı ilişkilerde insan hep üzülüyor, hep bekliyor, hep karşısındakinin peşinden gidiyor. Sonra bir gün dönüp ben daha ne kadar böyle devam edeceğim diye soruyor kendine.
1: Sanki beni sen yaraladın.
0: Zaten bu şarkıda da tam olarak öyle bir kırgınlık var. İsyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter diyor. Aslında bütün mesele de bu kadar basit. Duy beni, anla beni ve eğer seveceksen gerçekten sev.
1: Sevye yeter, feryat eden kalbimi.
0: Şimdi sizleri güzel bir yorumla baş başa bırakıyorum.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. İyi günler Selin Hanım, hayırlı yayınlar. Galeri Ekin'den Murat ben. Bu parçayı sabahtan beri tempolu çalışan tüm servis personelimize gönderiyorum. Yayınlarınız daim olsun demişler. Çok teşekkür ediyorum. Ben de kolaylıklar diliyorum sizlere. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Bir görsen, ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir bilsen. Bir görsen. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
7: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
8: İster tıkla, ister uğra.
9: Buse Home'dan dev kampanya.
10: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
9: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
10: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
11: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
10: Burada her şey istediğiniz gibi.
9: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
10: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
11: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
14: ABM Yapı Market açıldı.
13: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
14: ABM Yapı Market'te.
13: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira.

0: Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı, yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Bir vurgun bu sevda diyeceğiz. İşte bazı aşklar var ya, insanı öyle bir yakalıyor ki ne kaçabiliyorsun ne de vazgeçebiliyorsun. Geceler uzuyor, yollar çıkmaza giriyor. İnsan kendini ne yapacağını bilmez bir halde buluyor. Çıkmaz bir yoldayım, amansız isyanda diyor. Sevdiğine kavuşamamanın verdiği o çaresizlik de bu şarkının bütün sözlerine işlemiş. Yüreğim bir sürgün, varmaz yolum sana. Bazen aşk gerçekten de insanın hem en güzel duygusu hem de en zor sınavı olabiliyor. Şimdi sizleri Sezen Aksu'yla baş başa bırakıyorum.

0: bahtsız kadın. Dokunsanız eline ağlıyor bahtsız kadın.
1: Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba Selin Hanım, Erdemli'den Burcu ben. Sıradaki şarkıyı Güler Yüz'de hizmet veren tüm teknisyen arkadaşlarıma ve nöbet öncesi moral olsun diye ekibimize armağan ediyorum. İyi çalışmalar demişler. Sizlere de iyi çalışmalar diyelim. Ve selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Uygularım düşlerinde bakın. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

0: liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık Üstü'nde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

Yeter ki sen Mesut ol, beni düşünme artık Sibelcan sizlerleydi. Ve şimdi programımıza İbrahim Erkal'la devam ediyoruz. Bazen insan gerçekten sevildiğini sanıyor ama sonunda yine yalnız kalıyor. Güveniyorsun, umut ediyorsun, bir gün her şeyin güzel olacağını da düşünüyorsun tabii ki. Ama olmuyor, gönül kırılıyor, insanın içinde kocaman bir boşluk kalıyor. Tabii bir yandan da insanın içinden hep aynı dua geçiyor, artık gönlüm yeniden huzur bulsun diye. Gelmedi bir türlü, gelmedi gitti diyecek İbrahim Erkal. Sizleri büyük yalnızlıkla baş başa bırakıyorum.

son Söz Ebru Gündeş sizlerle radyonuzdaydı. Ve şimdi programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Evren Çağlar sizlerle.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, ara tatillerin Ramazan ve Kurban bayramlarıyla aynı döneme denk getirilmesinin planlandığını, takvimin uygun olmadığı yıllardaysa ara tatillerin kaldırılabileceğini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin ticaret ve yatırımlarla gelişmeye devam ettiğini belirtti. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İtalya Başbakanı'nın ortak hedefinin orta vadede iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu açıkladı. Meral Akşener'in adını taşıyan vakfın kuruluşu tamamlandı. Vakıf özellikle kadın, çocuk ve öğrencilere destek sağlamayı hedefliyor. Vakfın logosundaysa yarım yaprak görseli bulunuyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verilirken eski başsavcı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerde son dönemde söylemlerin değiştiğini belirtti. Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la planlanmış bir görüşme bulunmadığını ancak gerekli olması halinde temasın son anda da organize edilebileceğini söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre küresel rafineri üretimi Ağustos'ta günlük 960 bin varil artarak 81,4 milyon varile çıktı. Ancak bu rakam geçen yılın aynı döneminin 4,2 milyon varil altında kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği yüzme kurslarında yaz dönemi tamamlandı. 6 Temmuz'da başlayan ve 5 dönem süren eğitimlerden toplam 4200 kişi yararlandı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar sitesinde esnafla bir araya geldi. Ziyarette esnafa yönelik destek çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Yıldız, hurdacıların talep ve önerilerini de dinledi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Emek Mahallesi'ne yapılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 1367 metrekarelik alana inşa edilecek merkezin maliyetini hayırsever iş insanı Hikmet Kaya karşılayacak. Tesisin 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Anamur'la Almanya'nın Bingen Belediyesi arasındaki ortak projesi ilçede tanıtıldı. Alman heyet, çevre, geri dönüşüm ve orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda temaslarda bulunacak. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü MUT'ta orman köylülerine ekonomik katkı sağlamak amacıyla zeytin ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında 475 hektarlık alana 62 bin zeytin fidanı dikildi. Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlara yönelik 112 acil çağrı merkezi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Kemal Duru başkanlığındaki toplantıda 112'nin doğru ve etkin kullanımı hakkında bilgi verildi. Program görüş alışverişinin ardından sona erdi. Mersin'in Gülnar ilçesinde doğalgaz çalışmalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

0: toplantıda muhtarların talepleri dinlenirken devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur kura çekimi tamamlanırken Mersin ekiplerinin rakipleri de belli oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu Osmaniye Spor Silifke Spor'sa Bitlis'le eşleşti. İki takım da karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak. A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartu Elmaz, Konya Spor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal kariyerlerinde ilk kez A Milli Takıma davet edildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı. Buse Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 45 90.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
15: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
14: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
16: Cam Balkon'da şok fiyatlar, Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayiler.

0: Üzerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
1: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Full 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Babalar Restali başlıyor.
7: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali ile sizlerleyiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında bendeniz Zeynep'le birlikte buluşuyorsunuz. Bir saat boyunca arabeskin en baba şarkılarını çalıyoruz sizlerle birlikte. Şimdi Etkin konuşacak. Heves mi sandın diyecek. Aşkımızı öyle büyük büyük anlatırken aslında hiç de hevesten dolayı değil, gerçek duygularımızı anlattığımızdan bahsedecek. Etkin, bendeki bu aşkı heves mi sandın diyecek şimdi sevgiliye. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Dersek özleyelim, onsuz yapamadığımızı düşünürsek düşünelim. Eğer bir gün dönmezse elbette ki onsuzluğa da alışırız. Ama tabii ki de o hayatımızda olabileceğini düşündüğümüzde onsuzluğa alışamaz. Çok özler ve hep yanında olmasını isteriz. Daha birkaç saat bile olsa ayrılmasın yanımızdan.

güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Babalar Resteli ile Burhan Çaçan Resteli ile devam edeceğiz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW,

0: Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 0 33.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
10: Reklamların ardından hemen devam ediyoruz. Burhan Çaçan reklamlardan önce gönül ister demişti. Şimdi de sevmedim mi diye soracak. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

0: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde şimdi de Taverna Resteli'nin sırası Arif Susam'dayız.
1: Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
2: Evet.
3: Bir evetle bitti bu büyük sevda.
0: Bilirsiniz bazı şarkılar sadece birer melodi değildir. Arkada çalamaz. İçinde kocaman bir hikaye ve büyük bir yaşanmışlık barındırır.
3: Öldürdün beni, taktığın müzik.
0: İşte tam da öyle bir şarkı. Yıllarca süren bir sevdanın, verilen ömürlük yeminlerin ve kurulan güzel hayallerin tek bir nikah salonunda tek bir kelimeyle nasıl darmadağın olduğunu anlatacak. Bu gelinlik, bu düğün kimin diye sorarken yaşanan o büyük şaşkınlık, gerçeği kabullenememe hali, işte tam da o şaşkınlığın, acının hikayesi, bir evetle bitti hikayemiz diyecek Arif Susam. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

0: Siz hanımefendi, Sayın Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir evetle bitti bu büyük sevda. Bir anda kalbimden vurdun sen beni. Attığın imza.

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi, rüya

Hani bir insanı her şeyden çok seversin de anı kalsın diye ufak bir vesikalığını bırakır ya cüzdanına. Baktıkça beni hatırlatır hatta. Gerçi şimdi zamane aşklarında öyle WhatsApp'tan, sosyal mecralardan fotoğraflara erişip bakabiliyoruz ama şimdi doğruya doğru. Sadece size özel verilmiş basılı bir fotoğraf en kıymetli anı oluyor. Ama işte aşk her zaman da o kadar güzel anılarla anıp hatırladığımız bir güzel duygu değil. Ayrılık da önünde sonunda çalıyor kapıyı. O fotoğraf da bir anlık öfkeyle ateşe atılabiliyor. O fotoğraf alev alırken fotoğraftaki bir mahzun bakışı görünce de bir anda ne öfke kalıyor zaten ne de gurur. Hani sevgi de böyle bir şey. Basit bir çift göz, basit bir anlamlı bakış, tatlı bir tebessüm kalbin öfkesini silebilecek en güzel silgilerden biri. Ama sevgi de öyle kıskanç bir canavar ki içten gelen o an alev alan fotoğrafa değen ateşi bile kıskanıyor. Dokunsun istemiyor. Sonra da ellerine lanet ediyor niye attığını düşündüğü için. Sonra da diyor ki yaktığım fotoğraf değil de kendi ciğerim olduğunu anladım. Ben seni değil kendimi yaktım diyecek hali susam. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

dün gece resmini ateşe attım. Yanarken bir mahzun bakışım vardı. Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen, seni kıskandım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy. Adını sen koy.

0: Mersin FM
1: 104.6
2: Balar resitali sona erdi.
3: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtım.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56.

0: 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532

0: 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yeni dönem başlar,
5: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık Üstü'nde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek

0: sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Damar denince damarın tek adresi
3: Mersin FM.
2: Hep damar. Full damar.

kararın kesin. Benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim.

senden bir başkasını sanma, sanma sevebilirim, sanma sevebilirim. Demek kararım.

be. Canım, bir tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden, kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman olursun. Benim gibi seveni gerçekten

Sana olan aşkımı dağlar taşlar duydu, bize geldi. Sen duymadın taş kalpli. Gözlerim seni aradı uçsuz bucaksız denizlerde. Gemiler geldi, sen gelmedin taş kalpli. Ah be taş kalpli, benim olsa.

Değişecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına. Elveda, elveda.

Nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursamaz tavrını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatım. Duymayacaksın sesini, seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına. Elveda.

0: Haberler.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, ara tatillerin Ramazan ve Kurban bayramlarıyla aynı döneme denk getirilmesinin planlandığını, takvimin uygun olmadığı yıllardaysa ara tatillerin kaldırılabileceğini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin ticaret ve yatırımlarla gelişmeye devam ettiğini belirtti. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İtalya Başbakanı'nın ortak hedefinin orta vadede iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu açıkladı. Meral Akşener'in adını taşıyan vakfın kuruluşu tamamlandı. Vakıf özellikle kadın, çocuk ve öğrencilere destek sağlamayı hedefliyor. Vakfın logosundaysa yarım yaprak görseli bulunuyor.

0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verilirken eski başsavcı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerde son dönemde söylemlerin değiştiğini belirtti. Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la planlanmış bir görüşme bulunmadığını ancak gerekli olması halinde temasın son anda da organize edilebileceğini söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre küresel rafineri üretimi Ağustos'ta günlük 960 bin varil artarak 81,4 milyon varile çıktı. Ancak bu rakam geçen yılın aynı döneminin 4,2 milyon varil altında kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği yüzme kurslarında yaz dönemi tamamlandı. 6 Temmuz'da başlayan ve 5 dönem süren eğitimlerden toplam 4200 kişi yararlandı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar sitesinde esnafla bir araya geldi. Ziyarette esnafa yönelik destek çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Yıldız, hurdacıların talep ve önerilerini de dinledi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Emek Mahallesi'ne yapılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 1367 metrekarelik alana inşa edilecek merkezin maliyetini hayırsever iş insanı Hikmet Kaya karşılayacak. Tesisin 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Anamur'la Almanya'nın Bingen Belediyesi arasındaki ortak projesi ilçede tanıtıldı. Alman heyet, çevre, geri dönüşüm ve orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda temaslarda bulunacak. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü MUT'ta orman köylülerine ekonomik katkı sağlamak amacıyla zeytin ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında 475 hektarlık alana 62 bin zeytin fidanı dikildi. Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlara yönelik 112 acil çağrı merkezi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Kemal Duru başkanlığındaki toplantıda 112'nin doğru ve etkin kullanımı hakkında bilgi verildi. Program görüş alışverişinin ardından sona erdi. Mersin'in Gülnar ilçesinde doğal gaz çalışmalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların talepleri dinlenirken devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur kura çekimi tamamlanırken Mersin ekiplerinin rakipleri de belli oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu, Osmaniye Spor, Silifke Spor'sa Bitlis'le eşleşti. İki takım da karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak. A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartu Elmas, Konya Spor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal kariyerlerinde ilk kez A Milli Takıma davet edildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
4: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
3: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
4: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
3: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
7: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ne gecem, ne gündüzüm yalan olmuş gülüm bu sevgide. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal güzelimiz, hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları,
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
11: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
12: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığın

0: Yaparız her şeyi.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

özelleştiren can dostum, özel plaklığı çok değerli sahibi Şahin Özel Bey ve değerli eşini dansa davet ediyorum. Senden çok uzak.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: olmasın günün bayramı. Elbette, elbette dinecek hasret dinecek. Bugün nerede gelir geçer bir asker? Sabret be asker.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: bize.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da.

0: Mix İtalya, makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efendim.
1: Hep damar, full damar.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: ettiğinizde.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Bir şey. Aracılar full okul.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
11: ABM Yapı Market'te.
10: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
11: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
10: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
14: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Haramdır gönlüme senden başkası. Olmadı, olmayacak senden sonrası. Yasakmış ömrümün sensiz olması. Her şeysiz olur, sensiz olmaz. Her şeysiz olur, sensiz olmaz. Sensiz olmaz.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: artıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlı.

0: Bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
9: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
14: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
15: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
16: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
10: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
13: Orman içinde ya da yakınında istedim.

0: beslenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe biz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve her zaman olduğu gibi Fırat Adamardan Kalye programına başlıyoruz sevgili dostlar. Herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlar olsun. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Efendim hazırsanız başlıyoruz. Birbirinden güzel şarkılar var yine listemizde. Onlardan ilki Şahin Kendirci, Yemin Olsun diyecek. Bu güzel şarkıyı evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Balkonlarda dinleyenlere özellikle gelsin.
3: Yanarım belki ama hasretine alışırım.
2: Patron da dinliyormuş. Patrona da buradan selamlar olsun. Patron, iyi akşamlar. Bu güzel şarkı senin için de gelsin. Patron!
3: Bundan böyle
2: yürüyorum. Var ya, radyosunun tek personeli benim. Yani daha doğrusu yayına çıkan tek personeli benim. Arka planda çalışan arkadaşlar var. Onları geçelim tabii. Onlar ayrı. Onları da unutmayalım. Onlara da bu güzel şarkımızı armağan edelim. Değerli mesai arkadaşlarımıza.
3: Ben
2: efendim şu dakika itibariyle ne yapıyorsunuz? 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Mesaj yazdıysanız okunmasını bekleyin arkadaşlar. Okunmadan ikinci mesajı yazmayın. Niye okumadınız falan filan yazmayın, böyle bir şeyler yazmayın ki mesajınız en sona gitmesin. En alttan başlıyoruz. İlk gelen saat dakikaya itibariyle başlıyoruz. Sırasıyla okuyoruz abi. Siz yazdıkça da ne oluyor? Saat ileri attığı için mesajınız en sona gidiyor. Biz de en sona bakmış oluyoruz. En sona okunmuş oluyor. Haberiniz olsun. Tabii bunu bilmeyen dinleyicilerimiz için söylüyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için söylüyoruz. Bilenler zaten biliyor. Evet, şarkımızla sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

şarkının startımızı verdik sevgili dostlar. Devam. Durmak yok. Ne yapıyoruz? Hakan Taşıyan gelecek şimdi duyduğunuz üzere. Hadi bakalım mesajları paşlaşmaya başlayalım. İyi yayınlar. Ben Seda Çalışkan. Tüm dünyaya kafa tutarım da senin iki gözüne kurban olurum. Seni çok seviyorum. Sevdiğim sıradaki şarkılar ömrü beşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş. Selamlar ben Derya Öz. Sıradaki şarkı canım olan eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Özgürlüğün adını sen koydun. Ne zaman seni düşünsem gökyüzü genişliyor demiş. İyi yayınlar Fırat abicim. Sıradaki şarkılar abim Belihan Çiğli'ye gelsin. Abim hasretini arama, sabrımız büyük. Kavuşacağımız günler çok yakındır diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Selam Fırat abim, ben Bediran İbili. Sıradaki şarkı Ömür Kara'ya armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamlar olsun kendisine.

Selim. Balonlar patlasın, yakacağız bu akşam yine şehri. Hakan Taşıyan radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan bizlere ulaşmaya devam ediyorsunuz. Bugün yine maşallah kabul günümüz. Bakalım yetiştirebilecek miyiz SMS'leri?

0: var ya, kapı pencere açık bugün. Burada bağırıp çağırıyorum var ya. Normalde şimdi kapılar, pencereler kapalı olunca, işen olunca da sıkıntı yok. Ver coşkuyu kolonlara yapıyoruz. Ama şimdi böyle pencerede açıkken hemen karşımızda da böyle ev ortamı olunca sıkıntı tabii ki. Neyse canım, idare ederler. Camdan görüyorlar zaten. Bakalım mesajlarımıza. Yeğenler abi, ben Çağatay. Sıradaki şarkı abim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Doğum günün kutlu olsun abi demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşim için armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş. Yeğenler Fred Bey, ben Fatma Çelik. Canım oğlum Belihan Çelik. Bazıları asla vazgeçilmeyecek kadar değerli, sevgidedir. Adı evlat olunca iyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Fatma ablamız. İyi akşamlar kral, öncelikle hayırlı yayınlar. Canımdan çok sevdiğim canım Cansu Karaca'ya sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi kendisine de, kendisi de biliyor. O hiçbir zaman kendini üzmesin demiş Bektaş Karaca mesajında. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşimize. Ümit Yaşar ve Burhan Bayar düeti radyonuzda sizlerle olacak. Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim dertlerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
1: Fırat'la Arabesk Rüzgarı. Arabesk Rüzgarı.

Bu adamda da var ya, efsane bir ses var. Güzel bir yorumu dinlettik Ümit Yaşar yorumuyla. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sıraya Ahmet Şafak alacak. İyi akşamlar Fırat Bey. Sunucuların kralı, sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum ve Cahit Sözey, sana da armağan olsun demiş. Erdem Yerlikaya, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Soy, Suat Nalbant ve tüm değerli arkadaşlarına gelsin. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. İyi akşamlar sıradaki şarkılar. Ben Deniz Açıkbaş'tan ve Uğurcan Doğrar, Kadir Yılmaz, Duran Bulut'tan, Kral abimiz Ali Döle'ye ve Aslan kardeşimiz Atakan Yılmaz'a gelsin diyerek mesajı da sonlandırmış dinleyicimiz. Sana elveda dedim. İyi akşamlar sıradaki tüm şarkılar Ali Dölek'ten, Erol Üşenmez, Emin Varmaz, Atakan Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz, Özgür Su, Alişan Alşan, Murat Ersin Barış, Yusuf Gül, Habib Gök, Orçun Durmuşlu, Fuat ve Suat kardeşlere armağan olsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz.

0: güzel bir şarkıdır. Bu şarkının sözlerine iyi dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir can kulak vererek dinleyin. Mükemmel bir şarkıdır. Mükemmel de sözleri vardı zaten. Ahmet Şafak'la sizleri baş başa bırakıyorum ve hemen sonrasında da kısa bir reklam arası sizlerle olacak. Reklamlar sonrasında buradayız.
1: Fırat yayında. Hey.

insanın için acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yarana kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşk

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Dinleyici.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam kazandırır.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
11: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
12: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
13: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
14: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
15: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
14: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
15: Telefon 0540 014 çift 033.
16: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Şimdi güzel bir şarkı gelecek reklamlar sonrasında. Taverna Müziği'nin sevilen isimlerinden Halis Susam, Kalabilirsin diyecek. İyi akşamları yayınlar. Bu akşamın en güzel şarkıları Biricik Sevgilim Recai Sözo'ya gelsin. Aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Mehtap. Öncelikle oğlum Erol Üşenmez'e, değerli arkadaşları Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Ali Dölek, Behzat Demir Yılmaz, Alişan Alçan'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Sultan Çelik, canım abim Velihan Çelik. Senin koruyucu meleğin kim diye sorarlarsa sen derim abim, iyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Çekinme sevgilim gelebilir. Şimdi diyoruz ya, şarkıları biz çalıyoruz, sizler sadece sevdiklerinizi armağan ediyorsunuz. Hani çalmış olduğumuz şarkının sözlerinin hiçbir önemi yok. Yani ayrılıktan da bahsedebilir şarkıda. Ne bileyim, lanet de okuyabilir. Şarkının hiçbir önemi yok diyorduk. Önemli olan sıradaki şarkıyı armağan ettiğiniz zaman karşınızdaki kişi de dinliyor ya, o duyguları yaşıyor. Önemli olan bu diyoruz değil mi? O yüzden hani istek çalmıyoruz. İstek şarkısı da çalmayı çok isteriz. Çünkü çok mesaj aldığımız için yetiştiremeyiz zaten. 15-16 tane şarkı çalıyoruz 2 saat içerisinde. O yüzden herkesin isteğini de çalamayacağımız için biz çalıyoruz. Sizler sıradaki şarkıları armağan ediyorsunuz. Şimdi herkes armağan ediyor. Şarkının hiçbir önemi yok dedik ya. Yani bu şarkıda da kalabilirsin, ayrılmışız diyor Ali Susam. Ben de şarkının sözlerine bakmıyorum. Hadi buradan bir örnek teşkil edelim değil mi? Ben de bu şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Zehra'ya armağan ediyorum. Bu güzel şarkı sana armağan olsun. Canım aşkım diyeyim ben. Allah Allah ya, işte hep siz mi armağan edeceksiniz? Ya bir de bize armağan edelim. İstediğim kadar kalabilirsin. Yani sıradaki şarkının hiçbir önemi yok abi. Önemli olan şu an aynı duyguları yaşamış olmak. Şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerden ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

Arif abi geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Hemen ardına yakışır bir sanatçı. Yaşayan efsane gelecek. Taberna müziğin babası Cengiz Kurtoğlu. Allah Allah. Şarkının güzelliğine bak abi. Yayınlar ben Perihan. İstek şarkı yok biliyorum Fırat abi. Sen benden abime güzel bir şarkı armağan et demiş. Az önce de bahsetmiştim ya sıradaki çalan şarkıların sözlerinin hiçbir anlamı yok. Önemli olan kalp kalbe karşı olsun. Aynı anda aynı ortamı aynı atmosferi bu şarkılar eşliğinde bu mesajlar eşliğinde yaşamanız. Evet abim Erol Üşenmez'e seni seviyorum canım abim. İyi ki benim abim.

0: Kimsin? İyi ki sana sahibim. İnşallah en kısa sürede kavuşacağız diyerek mesajını sonlandırmış. Güzel şarkıdır sevgili kardeşim. Sıradaki şarkılar kıymetli biricik sevgilim Hanifi Doğan'a gelsin. Seni çok seviyorum. Kalbimde dualarım hep seninle bir tanem diyerek mesajını noktalamış. Merhaba yayınlar, ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can Kardeşlerim, Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ali Dölek, Alişan Alşan, Osman Bıyıklı ve Özü Sözü Bir, Beysat Demir Yılmaz abime gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Bak işte şarkının güzelliğine bak, müziğin güzelliğine bak, az sonra da sözlerin güzelliğine bak diyeceğiz. Haberlerimizin babası Cengiz Kurtoğlu, şarkılara sordum diyecek. Hep birlikte dinleyelim, sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Çok güzel bir şarkı, geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz, durmak yok. Müslüm Babacılar hazır olun. Güzel bir şarkı gelecek şimdi Müslüm Baba sevenler için. Şimdi arkadaşlar hatırlatayım, şu dakika itibariyle mesaj göndermeyin. Mesaj sayfamız bugünlük dolmuş yani, yetiştiremeyeceğiz yoksa. Ne yapacağız? Hızlı hızlı mesajları okuyacağız. Uzun gelen mesajları da kısaltacağım. Haberiniz olsun. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Recai Söze için gelsin. Seni çok özledim demiş sevgili Kazım Çevik. Bakın mesaj bu şekilde. Kısa. Kısa ve öz. Olması gerektiği gibi. Nokta atışı. Merhabalar, ben Sena Hacı Boncuk. Sıradaki şarkılar kalbimin sahibi sevgili eşim Metan. Hacı Boncuk armağan olsun. Seni çok seviyorum. Çok özledim diyerek mesajını noktalamış. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den Ömrümün Diğer Yarısı. Gülüşüne hayran kaldığım Şuleme gelsin demiş. İşte kısa ve öz bir mesaj, çok da güzel. Ankara'dan selamlar, sevgiler, yayınlar derin demişler. Ben Ankara, Kayaş, Kızılcaköy'den Berkan. Sizler aracılığıyla Silifke'deki kardeşim Berkay'ın doğum gününü kutlamak istiyorum. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Seni sevenleri üzmemen de unutmaman dileğiyle. Ayrıyeten Allah sırtını merdivene dayatmasın diyerek mesajını sonlandırmış. Sizi dinliyor şu anda. Yayınlarsanız sevinirim. Eşi sürpriz yapmak istedi diyerek mesajını sonlandırmış. Normalde bunu okumamam gerekiyordu. Okumuş bulunduk ya, kusura bakmayın. Sürpriz, gerçi sürpriz oldu yani. Okuduk işte. Umarım duymuştur sevgili Berkay kardeşimiz de. Doğum günü kutlu olsun. Nice nice senelere ailesiyle birlikte inşallah bundan sonra. İyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar Ali Ensar Dölek, Berna Nur Dölek ve Melike Dölek'ten Tek Varlığımız Canımız İşi Ali Dölek için gelsin. Seni seviyoruz Tek Varlığımız demiş dinleyicimiz. Haydi Müslümcüler, volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban.

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam, Tarsus Şubesi ile hizmetinizde.

0: tek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: 56. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'la...

0: Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dinleyenler. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek şimdi. Hazırsanız, hazır mıyız Ferdiciler? Hazırız diyenleri duydum valla.
1: Bir bilsen, halimi bir görsen.
0: İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki şarkı Kuşçu Ömer'den Ulaş Dimli'ye armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı yıllar diliyorum. Arkadaşıma sıradaki şarkı çalarsanız çok sevinirim demiş. Gelsin o zaman sıradaki tüm güzel şarkılar.
1: Bir bilsen, halimi bir görsen.
0: İyi akşamlar. Caner Özel'den sıradaki şarkı Fatih Sezgek, Tufancin, Mert Gezer, Mehmet Kavak ve tüm arkadaşlarıma rica ediyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat Bey, Silivke'de bulunan oğlu Merdem Yerlikaya ve arkadaşları Recai Sozay, Muhammed Gültekin, Erdal Tiryaki, Velihan Çelik için sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi yayınlar abim. Bugün tüm şarkılar eşim Berkay Zabınoğlu'na gelsin. İyi ki doğdun canımın içi. Seninle yaşayamadığımız bütün güzel yarınları. Gözüm yolda, gönlüm sende. Seni çok seviyorum kocam demiş. Bugün herhalde birkaç tane dinleyicimizin doğum günü. Bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü kutlayalım abi biz de.
1: Kalmaz güzelim.
0: İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Ada Arya Çelik. Sıradaki şarkılar yakışıklı babam tek gerçeğim Kadir Çelik'e gelsin. Sen benim en büyük şansım, en güvenli limanımsın. Seni çok seviyorum canım babam diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi Ferdiciler, volümleri yükseltin, kolonları patlatacağız. Bu güzel şarkımızı şu anda sesime kulak veren Tekgöz Döşeme'den sevgili İbrahim Tekgöz kardeşime ve değerli eşine Meltem'e, ayrıca biricik oğullarına İbrahim Can'a armağan edelim. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimiz de tüm Ferdicilere gelsin. Ya şimdi var ya, şimdi bunu İbo kesin çeker, paylaşır. Firuze de der ki ya beni niye söylememiş? Ya seni söylemez olur muyuz ya? Firuze Aslan, bu güzel şarkı sana da gelsin.

0: zannederdiniz söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Tüm hızıyla devam ediyoruz kaldığımız yerden bu güzel şarkı sonrasında. Sırayı bomba gibi bir şarkı alacak var ya, Allah Allah. Allah var ya, ciğerleri yakacağız abi. Dinleyicim bir tane var ya, mesaj göndermeyin yetiştiremeyeceğim dedim var ya, bıçak gibi kesildi. Hepinize selamlarımı saygılarımı gönderiyorum gerçekten. Hepiniz kalender insanlarsınız. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin demiş. İyi ki benim abimsin diyerek mesajını sonlandırmış. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Halit Yeşil Yaprak, size Gaziantep'ten ulaşıyorum. Sıradaki parça bugün doğum günü olan canım kardeşim Berkay Zabınoğlu'na Mustafa Yeşil Yaprak, Kadir Çelik, Talat Gökçe, Umut Çelik ve Mustafa Yeşil Yaprak için armağan olsun. İyi ki doğdun Berkay, mutlu yıllar diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan parçası Yiğidim Oğlum, Recai Sözay ve sana. Tüm radyomuzun çalışanlarına armağan olsun. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış Memduh abimiz. Sıradaki şarkı Reşat Yücüler'den Burak Çetinkaya ve yengem Sebahat'e armağan olsun demişler. İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki şarkı Ömer'den Ulaş Dinli'ye armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun demiş. Şimdi ne yapıyoruz? Volümleri yükselteceğiz. Yaşlarım kurur. Bırakıp gitme beni. Çaylarınızı alın, kahvelerinizi alın, yudumlarken bu güzel şarkıya kulak verin. Volümler yüksek olsun abi. Haydi o zaman.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

Sevgili dinleyenler, Fırat'la Damardan Kalbe Tümüz ile devam ediyor. Ne güzel bir şarkı daha gelecek şimdi var ya. Merhaba, ben Hanifi Doğan. Aslan abim Ulaş Demir'in doğum günü kutlu olsun demiş dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı kokusuna bile hasret kaldığım Hayat Neşem Aslan oğlum Kadir Çelik'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Evet abim, iyi yayınlar olsun. Ben Yiğit Gürsedek, şarkı Berkay Zavunoğlu'na ve arkadaşlarına gelsin. Burası veya orası fark etmez. Yine beraber dinliyoruz yayını abim. Yeni yaşın kutlu olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Silifke'den Yörükoğlu Ali Yıldırım Sedek, şarkı değerli arkadaşım Berkay Zavunoğlu'na armağan ediyorum demiş. Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Özcan Deniz'de sizleri baş başa bırakıyoruz. Gururum diyecek. Sonrasında buradayız inşallah.

0: Reklam öncesindeki son şarkımızla sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Bakın şimdi şarkı geliyor. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sizden sıradaki şarkıyı Silifke'de bulunan Canımın içi ömrüm her şeyim, canım kocam için istiyorum demiş dinleyicimiz. Ben Mazhar Köy, sıradaki şarkılar can dostlarım Mustafa Zehir, Suat, Fuat Teker, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Ali Rıza Dursun, Ali Dölek, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Serkan Ünal, Semih Genç, Osman Bıyıklı ve kardeşlerim Murat Ümit Boşkır, Uğurcan Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler, aleyküm selam diyelim. Ben Mut'tan Umut Acar, sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan kardeşlerim Murat Acar, Ahmet Çelik, Tuğra Çalışkan, Ömür Kara ve Ömer için gelsin demişler. İsyan etmedim. İyi yayınlar abi, ben Cengiz, sıradaki şarkılar abim Berkay Zabunoğlu'na gelsin demiş. Doğum günün kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Mut'tan Tuğhan'ın Eğir, sıradaki şarkı Silifke'deki canım babam Mustafa Zehir için gelsin demiş. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Güzel bir şarkıdır. Ferdi Özbeğen yorumuyla dinleyeceğiz sevgili dostlar. Hemen ardından kısa bir reklam arası. Reklamların hemen ardından da son yarım saatimize karşınızda olacağız.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders dili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: sizde.
1: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
6: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
0: şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30-0.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir...

0: Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
3: Fırat'la Damardan Kalbe.
4: Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık. Artık yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz sevgili dostlar. Güzel bir imparator yorumu gelecek şimdi. Ben ne insanlar gördüm isimli o güzel yorumunu dinleyeceğiz az sonra mesajlardan sonra. Ve sıradaki şarkı Mete kardeşinden, Yağmur kardeşinden, Görkem Bilgen'den, Berkay Zavunoğlu'na gelsin, doğum günün kutlu olsun demişler. Şimdi arkadaşlar 3 mesajı da birleştirdim, bu şekilde okudum. İyi akşamlar kral, öncelikle seni seviyorum. Ona güzel bir Dilber Aydan çalarsan çok sevinirim demiş. Seni çok seviyorum ama bir gün seninle inşallah bir oturur kahve içeriz kral demiş. İnşallah sevgili kardeşim, canımdan öte Cansu Karaca'ya, Bektaş Karaca'dan gelsin oğlum Hasan Ateşime ve onlara armağan olsun. Onları çok seviyorum demiş. Bir babalık yaparsan sevinirim kral diyerek mesajını sonlandırmış. Şöyle, çalmayı çok isterim sevgili kardeşim ama çalarsam, şimdi diğer dinleyicilerimiz 12'ni çaldın, benimkini niye çalmıyorsun diye sitem ederler. Ama sana şöyle bir güzellik yapayım, bir dahaki programda Dilber Aydan güzel bir şarkı senin için çalacağım, tamam mı? Cennet. Haberin olsun. Gördüm. Abicim kimsenin hakkına girmek istemiyorum, kusura bakma ama Mara'da üşüyerek seni dinliyoruz demişler. Bir de güzel video atmışlar. Bir yandan da her yeri cennet sayan. Evet, sevgili Çelik ailesi Mara'da sesimize kulak veriyor. Buradan selamlarımızı gönderelim. Hüseyin abimiz de orada mı abi? Hüseyin abimiz de orada mı abicim? İnşallah oradadır. Alan burada çalışıyor herhalde ya. Gerçekten çekip çekip atıyor. Gece de dinliyor. Şu an yayını dinleyemiyor ama gece tekrarını dinliyor. Videoyu da çekip atıyor. Yayını tekrardan dinliyoruz diye sağ olsun. Selamlarımı gönderim Hüseyin abi. Çalışıyorsa da kolay gelsin dileklerimizi iletiyorum kendisine. İyi yayınlar, çalan tüm şarkılar canımın işi sevgilim Hıdır Poyraz için gelsin. Seni çok seviyorum. Ömrüm

sonu geride bıraktık sevgili dostlar. Artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Ama son şarkılarımız da yine efsane tabii ki. Her zaman olduğu gibi her şarkımız efsanedir biliyorsunuz. Bak işte şarkının güzelliğine bak abi. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı hayatımın en kıymetli insanı canım eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Sen de kalbimi de kırsan, seni çok ama çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar abi, ben Mert Sadek şarkı abim Berkay Zabınoğlu'na armağan olsun demiş. Doğum günün kutlu olsun demiş. İyi akşamlar abim Sadek, tüm şarkılar kardeşim Serhat Uygun ve arkadaşları Seyfettin Tokmak, Fatih Sezgin abim için, Ömür Kara için armağan olsun demişler. İyi akşamlar yayınlar Sadek şarkı, Biricik yeğeni Gülnur Sudan, Ömür Kara Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Bediran Dürek, Serhat Uygun'a gelsin. Sizleri çok seviyorum demiş, çok özledim diyerek mesajını sonlandırmış. Selami Yener Sadek şarkı Davut'tan kardeşim Ömür Kara, Mehmet Ali Güçlü, Şavker Ozan, Doruk Üşenmez, Acun Karal, Ali Yüksel, Serhat Uygun, Bediran Dürek, Ömer Kuşçu, Ulaş Dimli, Mustafa Yelli, Bediran için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz.

0: Ümit ve senle sizleri baş başa bırakıyorum. Sevmek yeniden doğmak diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin FM 104.6.

Sevmek doğmak değilmiş, seven insan ölünce. Güzel bir Ümit Besen şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımız. Allah Allah! Hayır, çok güzel bir şarkı. Selami Şahin gelecek. Çok severim Selami abiyi.

akşamlar abi, sevdiğim Mert Ömer Arıcı'ya şiire, gazele şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum nişanlım. Allah'a emanet ol demiş sevgili dinleyicimiz. Vallahi istemiş olduğun şarkı çalmayı çok isterdim ama istek alamıyoruz. Sıradaki şarkı ve tüm güzel şarkılar sana ve nişanlına armağan olsun diyelim. İyi yayınlar, ben İsmail Açık. Sıradaki şarkı Berkay Zabunoğlu'na gelsin. İyi ki doğdun eniştem diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar Merve'den iki yiğit kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin. En güzel günlere inşallah, canımın işleri diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Velihan Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tilyak, Yasin Şahin, Emre Eyiceli, Ceyhan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Zeynep Açık. Gösterdik şarkı oğlum Berfe için gelsin demiş. Doğum günün kutlu olsun tüm

Dileklerin kabul olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bilge'nin arşadaki şarkı Berk Tık'tan Can Mehmet Kavak, kardeşi Mert Gezer'e, Tufan Seyfettin Tokmak, Gökhan Gökdağ, Kaban Sat, Durmuş Ali Kavak, Mert Ömer Arıcı için, Fatih Sezgeç ve Tolga Dal, Alişan Alşan, Hasan Sakar için gelsin demişler. Vallahi bazı isim ve soy isimler yanlış yazıldığı için düzelterek okumaya çalıştım. Umarım doğru okumuşumdur.

0: Haydi o zaman bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Volümler yükselsin abi. Saatin hiçbir önemi yok.
1: Fırat'a selam.

0: bu adam efsane var ya.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Aman aman aman, reklam girecek. Reklam girecek. Reklam girmesin. Bir şarkı daha çalacağız dedik çünkü. Normalde reklam saatimiz geldi. Programı bitirmemiz gerekiyor ama. Mesajlar var. Onları da bitirmemiz lazım. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Veli Ançelik için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Özdeş Üşenmez, Konya'dan selamlar, sıradaki şarkılar. Canım kardeşim Erol Üşenmez'e, Cihan Çakı, Doğan Demir Yılmaz ve sayamadığım değerli dostlarıma armağan olsun demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar kardeşim. Sıradaki güzel parçanı oğlum Velihan Çelik ve tüm Fırat ailesine armağan olsun. Allah'a emanet ol, aslan parçası diyerek mesajını sonlandırmış Hüseyin abimiz. Profil fotoğrafını da değiştirmişsin. Vay abim vay. Bu yakışıklılığa bak, Allah'ını severim senin.
2: Zaman gibi unutursun, biliyorum.
0: Şimdi de yakışıklı ama adam var ya, artist artist. İyi akşamları yayınlar, ben Manavgat'tan Faruk Üşenmez. Söyledik tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim abilerim Erol Üşenmez'e ve Doğan Demir Yılmaz'a. Ayrıca Cihan Çakı için armağan olsun, sana da gelsin Fırat kardeşim. Sizleri seviyorum, iyi yayınlar dilerim Fırat kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış. Teşekkür ediyoruz, selamlar. İyi yayınlar, ben Arsel Alşan, sıradaki şarkı kardeşim Berin Cansu, Şule, Ayşegül, Çağlanur için ve Sevda'ya armağan olsun demişler. İyi akşamlar, yayınlar canım oğlum Berkay Zabınoğlu, gülüşün yüzümü varlığın dünyamı güzelleştiriyor, yeni yaşın kutlu olsun oğlum, sıradaki parça senin için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Kral seni çok seviyorum, kusura bakma demiş. Estağfurullah kardeşim, selamlar olsun. Ben de sizleri seviyorum. Çok sevdiği kızı Eylül Karaca'dan Cansu Karaca'ya ve Hasan Ateş'e gelsin sıradaki şarkı demiş sevgili kardeşimiz. Gelsin o zaman. Efendim, bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Bu programı kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler gece saatlerinde biliyorsunuz tekrarı yayınlanacak. Birbirinden güzel şarkılarda sizlerle buluşmaya devam edecek. Az sonra hiçbir yerlere ayrılmayın. Tekrardan görüşürüz. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum, İsyan etme sen bu olanlara.

Oysa ki dönüş yok artık bu aşka. Bir kara sevda bu, zordan, yasaktan. Ecel bile daha kolay.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Sözler birer birer.
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz.
1: Yar inceden.
2: Ben Selin. Özbay

0: Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza başlıyoruz.
1: Aşkın bana karşı başı hep...
0: Öncelikle bugün çalacağım tüm güzel şarkıları.
1: Yürüdüm, yürüdüm.
0: Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.
1: Düşünüp.
0: Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66.
1: İçimdeki gizlimi saklım dağladım.
0: Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle.
1: İnan ki ben hiç
0: böyle... Ve ilk şarkımızla başlıyoruz sizleri. Ersay Üner'le Baş Başa Bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

razıyım. Tek tarafı olsa da ama. Derler ki sevdalar erir zamanla. Bırakma Allah'ım. Bu canı al da ne olur bu sevda böyle bitmesin. Ümitler, hayaller senle doludu. Bu kadar sevmenin sonu bu muydu? Bu muydu sevilmek? Sevmek bu muydu? Ne olur bu sevda

Bazı ayrılıklar hiç beklemediğimiz bir anda gelir ve bizi sevdiğimiz insandan bir anda koparır. İnsan ne kadar çok severse sevsin bazen kaderin önüne geçemez ve o güzel günlerin ardında sadece büyük bir rüzgar gibi savrulup kalır. Ne kadar yalvarsak da giden günleri geri getiremeyiz.

0: ve o tatlı bir işler aklımızdan bir türlü silinmez.
1: Savrulduk sevgilim.
0: İçimizdeki bu derin özlemle baş başa kalırız ve sadece sana doyamadan ayrıldık diyebiliriz.
1: Yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadım sana.
0: Güzel şarkımızda sevgiline doyamayan tüm dinleyicilerimize armağanımız olsun. Berkay yorumuyla Hasret Rüzgarları sizlerle.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti.

Şarkı. Sabahtan beri benimle birlikte alın teri döken bacanağım Yasin'e gelsin demişler. Duymazsa kolaylıklar diliyorum sizlere. Ve tabii ki en güzel şarkılar size armağanım olsun. Yüreğim burkulur. Siz de bizimle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz. Gözlerim. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sevdasız söyle. Ben de sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Ya bazen geceler gerçekten bitmek bilmiyor, değil mi? İnsan yatağa giriyor ama aklı bir türlü susmuyor. Geçmişi düşünüyor, yaşadıklarını düşünüyor. Bir de üstüne gönül meseleleri eklenince sabahı beklemek tabii ki daha da zor oluyor. Yani ne tamamen vazgeçebiliyorsun ne de kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Bu şarkı da biraz sanki bu ruh halini anlatıyor. Dert var, gece var, aşk var ama bir yerde insanın da artık ne olacaksa olsun dediği de bir nokta tabii ki var. Gökyüzü hüzünlü matem var sanki. Kim bilir kaç seven sabahı bekliyor.
1: Kaç seven.
0: Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Yoldaki

Sen var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan?

nankörsün sen. Nankörsün işte. Şimdi git. Git. Yolun açık olsun. Bu zamana kadar sana yaptıklarım benden bir hediye olsun. Sana son sözüm gülüm. İçimdeki acıyı, bana bu yaşattığın ızdırabı, gözlerime bakarak o yalan sözlerini asla unutmayacağım. Asla unutmayacağım.

0: Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Batı 58, Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres, Merdal Teknoloji.
2: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bu güzel şarkımız da tabii ki Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca kolaylıklar diliyorum kendilerine. Ve sizleri Hakan Altın'la baş başa bırakıyorum.

şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Bazen ayrılmak istemesen de gitmek zorunda kalırsın. Bir şehirden çıkarsın ama aslında arkanda sadece sokakları değil, yaşadığın anıları ve sevdiğin insanı da bırakırsın. Yanında belki küçücük bir fotoğraf, dilinde onun adı, içinde bitmeyen bir sevgi kalır. Yol uzundur ama insanın aklı hep geride bıraktığındadır. Şimdi bir vedayı dinleyeceğiz. Yani evet, biri gidiyor ama yüreğinde sevdiğini de götürüyor. İşte bazen insan gider ama gönlü hep aynı yerde kalır. Cebimde bir küçük resmin, dudağımda yalnız ismin. Yüreğimde bitmez sevgin, bu şehirden gidiyorum. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988

0: 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
0: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza ve birinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık.
1: Güldürmedin hep ağlar.
0: Ya bazen insan çok şey istemiyor aslında. Biraz anlaşılmak, biraz değer görmek, seviliyorsa da bunu gerçekten hissetmek istiyor.
1: Zulüm yaptım.
0: Ama bazı ilişkilerde insan hep üzülüyor, hep bekliyor, hep karşısındakinin peşinden gidiyor. Sonra bir gün dönüp ben daha ne kadar böyle devam edeceğim diye soruyor kendine.
1: Sanki beni...
0: Zaten bu şarkıda da tabii bir kırgın. Üzeri güzel baş başa bırakıyorum.
2: Uzbay Kurtarma 8 900 çift 0.

mutluluklar sizlere armağan olsun. Bir görsen, ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir bilsen. Bir görsen. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Bir vurgun bu sevda diyeceğiz. İşte bazı aşklar var ya, insanı öyle bir yakalıyor ki ne kaçabiliyorsun ne de vazgeçebiliyorsun. Geceler uzuyor, yollar çıkmaza giriyor. İnsan kendini ne yapacağını bilmez bir halde buluyor. Çıkmaz bir yoldayım, amansız isyanda diyor. Sevdiğine kavuşamamanın verdiği o çaresizlik de bu şarkının bütün sözlerini işlemiş. Yüreğim bir sürgün, varmaz yolum sana. Bazen aşk gerçekten de insanın hem en güzel duygusu hem de en zor sınavı olabiliyor. Şimdi sizleri Sezen Aksu'yla baş başa bırakıyorum.

0: dokunsanız elini, ağlıyor bahtsız.
1: Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba Selin Hanım, Erdemli'den Burcu ben. Sıradaki şarkıyı Güler Yüz'de hizmet veren tüm teknisyen arkadaşlarıma ve nöbet öncesi moral olsun diye ekibimize armağan ediyorum. İyi çalışmalar demişler. Sizlere de iyi çalışmalar diyelim. Ve selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Uygularım düşlerinde bakın. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: 3655.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

Yeter ki sen mesut ol, beni düşünme artık Sibelcan sizlerleydi. Ve şimdi programımıza İbrahim Erkal'la devam ediyoruz. Bazen insan gerçekten sevildiğini sanıyor ama sonunda yine yalnız kalıyor. Güveniyorsun, umut ediyorsun, bir gün her şeyin güzel olacağını da düşünüyorsun tabii ki. Ama olmuyor, gönül kırılıyor, insanın içinde kocaman bir boşluk kalıyor. Tabii bir yandan da insanın içinden hep aynı dua geçiyor, artık gönlüm yeniden huzur bulsun diye. Gelmedi bir türlü, gelmedi gitti diyecek İbrahim Erkal. Sizleri büyük yalnızlıkla baş başa bırakıyorum.

son Söz Ebru Gündeş sizlerle radyonuzdaydı. Ve şimdi programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Evren Çağlar sizlerle.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali ile sizlerleyiz.

Bugün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında bendeniz Zeynep'le birlikte buluşuyorsunuz. Bir saat boyunca arabeskin en baba şarkılarını çalıyoruz sizlerle birlikte. Şimdi Etkin konuşacak. Heves mi sandın diyecek. Aşkımızı öyle büyük büyük anlatırken aslında hiç de hevesten dolayı değil, gerçek duygularımızı anlattığımızdan bahsedecek. Etkin, bendeki bu aşkı heves mi sandın diyecek şimdi sevgiliye. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

İstersen bir şeye her zaman alışmak için çok kolaydır. Ne kadar özlersek özleyelim, onsuz yapamadığımızı düşünürsek düşünelim. Eğer bir gün dönmezse elbette ki onsuzluğa da alışırız. Ama tabii ki de o hayatımızda olabileceğini düşündüğümüzde onsuzluğa alışamaz. Çok özler ve hep yanında olmasını isteriz. Daha birkaç saat bile olsa ayrılmasın yanımızdan ister, daima yan yana olmak isteriz. Etkin, çok özledim seni diyecek. Şimdi tüm bu güzel şarkılar tüm hasretler için gelsin. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Babalar Resteli ile Burhan Çaçan Resteli ile devam edeceğiz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından hemen devam ediyoruz. Burhan Çaçan reklamlardan önce gönül ister demişti. Şimdi de sevmedim mi diye soracak. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

0: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde şimdi de Taverna Resteli'nin sırası Arif Susam'dayız.
1: Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
2: Evet.
3: Bir evetle bitti bu büyük sevda.
0: Bilirsiniz bazı şarkılar sadece birer melodi değildir. Arkada çalamaz. İçinde kocaman bir hikaye ve büyük bir yaşanmışlık barındırır.
3: Öldürdün beni, taktığın müzik.
0: İşte tam da öyle bir şarkı. Yıllarca süren bir sevdanın, verilen ömürlük yeminlerin ve kurulan güzel hayallerin tek bir nikah salonunda tek bir kelimeyle nasıl darmadağın olduğunu anlatacak. Bu gelinlik, bu düğün kimin diye sorarken yaşanan o büyük şaşkınlık, gerçeği kabullenememe hali, işte tam da o şaşkınlığın, acının hikayesi. Bir evetle bitti hikayemiz diyecek Arif Susam. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

0: Siz hanımefendi, Sayın Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir evetle bitti bu büyük sevda. Bir anda kalbimden vurdun sen beni. Attığın imzayla

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi, rüya?

Hani bir insanı her şeyden çok seversin de anı kalsın diye ufak bir vesikalığını bırakır ya cüzdanına. Baktıkça beni hatırlatır hatta. Gerçi şimdi zamane aşklarında öyle WhatsApp'tan, sosyal mecralardan fotoğraflara erişip bakabiliyoruz ama şimdi doğruya doğru. Sadece size özel verilmiş basılı bir fotoğraf en kıymetli anı oluyor. Ama işte aşk her zaman da o kadar güzel anılarla anıp hatırladığımız bir güzel duygu değil. Ayrılık da önünde sonunda çalıyor kapıyı. O fotoğraf da bir anlık öfkeyle ateşe atılabiliyor. O fotoğraf alev alırken fotoğraftaki bir mahzun bakışı görünce de bir anda ne öfke kalıyor zaten ne de gurur. Hani sevgi de böyle bir şey. Basit bir çift göz, basit bir anlamlı bakış, tatlı bir tebessüm kalbin öfkesini silebilecek en güzel silgilerden biri. Ama sevgi de öyle kıskanç bir canavar ki içten gelen o an alev alan fotoğrafa değen ateşi bile kıskanıyor. Dokunsun istemiyor. Sonra da ellerine lanet ediyor niye attığını düşündüğü için. Sonra da diyor ki yaktığım fotoğraf değil de kendi ciğerim olduğunu anladım. Ben seni değil kendimi yaktım diyecek Arif Susam. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Dün gece resmini ateşe attım. Yanarken bir mahzun bakışım vardı. Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen. Seni kıskandım, pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım, çaresiz kaldım.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy. Adını sen koy.